Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Zurnacı Halil Can'dan alınan bir Aydın türküsüyle başlıyoruz. Dumanı da vardır şu dağların başında. Ali Çakar sizlerle.

Adnan Aydemir'den Suat Işıklı'nın derlediği Hey Ağlar, Hangi Derde Yanayım Erzurum türküsünü Didem Dilara Duman Avar'dan dinliyoruz.

Seheryeli, Aşık Fakir'den alınan Kırmızı Gül Olsan türküsüyle devam ediyor Cem Çelebi sizlerle.

Hasan Tunç'tan Cemile Cevheri'nin derlediği Sabahtan Kalkar Kızlar Trabzon türküsünü Ünal Sofuoğlu'ndan dinliyoruz.

Rüştü Gür'den alınan, çökertmeden çıktım, başım selamet, Muğla türküsünü Ali Rıza Gündoğdu'dan dinliyoruz.

Hasan Durak'tan alınan bir Malatya türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Tülay Özer sizlerle.

Sarmaşık bülbülleri, yavrum yiyeyim o dilleri. Açtı yeşil yapraklar, tam muhabbet günleri. Nejat Buhari'den anlam bu Samsun türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Sebep mezerinde yosunlar bitsin. Muharrem Ertaş'tan alınan bu türküyü Gülşen Kutlu seslendiriyor.

Nevzat Güyer'den alınan bir Edirne türküsü dinleyeceğiz Rüstem Avcı'nın sesinden. Aman dayler, yol verin ağabeyler.

Aydın'a doğru uzanıyoruz şimdi. Aydın içinde Kapalı Çarşı. Kaynak Murtaza Erdihan ve seslendiren Hale Gür.

Selçuk Satı'dan alınan Beyler Bağında Damları Var, Manisa türküsünü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz.

dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ağ olmaz. Komşu kızı sevinin yüreğinde yağ olmaz. Osman Özdenkçi'den alınan bu Eskişehir türküsünü Ezgi Azizoğlu Çığıltepe'den dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Mavi Yelek Mor Düğme, Emine Koç sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler, ifadesi kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürle'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca şehrinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında.

0: Ferit'le Türkü'de sabah.
1: Günaydın, günaydın. Bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma ve bir Cuma sabahında yine sizlerle sabahın seherinde buluşmak üzere TRT İstanbul Radyosu stüdyolarındaki yerimizi aldık ve TRT Türkü sizlerin hepimizin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. TRT Türkü'de sabah programı başladı ve bugün yine sizlerle birlikte 3 saatlik bir zaman dilimiyle sabaha bir imza atacağız ve baki kalan bu kubbede hoş sedaları bırakarak geçeceğiz zamanın. Gününüz aydın olsun, hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereketli. Sağlık çalışanları, sınır boylarındaki Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz ve bu ülkede canla başla bulunduğu her alanda emek sarf eden her canı sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz ve bugün programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Ana kumandada İbrahim Türksoy sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Kalbi duygularımla bir kez daha selamlıyorum. 3 saatlik bu zaman diliminde gönüller arası köprü olmak muradıyla huzurlarınızdayız. Efendim programımız biliyorsunuz türkülerden oluşuyor ancak 7.30'da size yol durumu hakkında bilgi veriyoruz. Saat 8 olduğunda da meteorolojik görünümü aktardıktan sonra birlikte nefes alıyoruz. Sizlerden gelen iletileri seslendirmeye çalışarak her neredeysen gün tekrar güzel olsun güzel Türkiye. İlk türkümüz Hasan Özel Şerife Hatun'dan ulaşıyor sizlere. Bulutlar oynar oynaşır felekte, gözüm kaldı hublar şahı melekte. Artvin'e bir selam gönderiyoruz. Artvinli Hasan Çıtak'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği türküyle Vira Bismillah diyoruz efendim.

Saatimiz 7.12'yi gösteriyor. Haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. TRT Türkü'de sabah diyerek ve sizlerin buluşma adresi hepimizin radyosu TRT Türkü'de seslenmeye başladık. Efendim eğer şimdi ulaştıysa sesimiz, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun. Biliyorsunuz dün 10 Muharrem aşure günüydü ve Hicri takvimde. Dolayısıyla aşureler kaynadı. Bereket, dirlik, birlik ve şifa kaynağı olsun. Ve her yanda bölüşmenin, üleşmenin, Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşüp tok olmanın erdemini yaşamaya nasip olsun diyoruz efendim. Tarihte de böyle bir gün. Bugün programı Emine Yılmaz hazırladı. İbrahim Türksoy sesleri ulaştırıyor. Bendeniz Sabahat Aslan. Evinizde sizlerin kardeşi, ablası, eşi, dostu, yareni olmak üzere bu mikrofondan sesleniyorum. Az önce Zara'yı dinledik. Bir koçaklama seslendirdi. Köroğlu'nun can kardeşi Ayvaz.

bu gelen bu gelen diyerek haykırdı çıktı meşeden diye başladı ve Cevri Altıntaş'tan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir Artvin türküsü daha dinlettik size. Şimdi Mehmet Aldaşoğlu'nu dinliyoruz. Faruk Kaleli'den Sarı Sözen hocamız derlemiş bu Erzurum türküsünü. Geydiğim aldır, al dudak baldır. Ne güzel haldır akşam olanda. Ardından Serpil Kaya'nın güzel sesi ulaşacak. İzmir Radyosu'nun ölümsüz seslerinden biridir Serpil Kaya. Arpa buğday daha neler yıkılsın meyhaneler diye Orta Anadolu'dan Ankara Radyosu Müdürlüğümüzün derlediği ve yöre ekibinden aldığı çok güzel bir türkü. Türküler TRT Türkü'de sabahta.

Serpil Kaya'nın sesiyle bir Orta Anadolu gezintisi yaptık. Şimdi Adıyaman Gölbaşı'na doğru yola çıkalım ve zaten Adıyamanlı dinleyicilerimiz her gün yazıyorlar. Erken saatte de başladılar. Şimdiden selamımızı vermiş olalım. Mehmet Seske kendi elinden bir türkü repertuarımıza kazandırdı. Hem güzel okuyor hem de bizler okuyoruz. Ay doğar aşa gider, kızlar Maraş'a gider. Bir elim yar elinde, bir elim boşa gider. Selam olsun Adıyaman'a ve Mehmet Seske'yi dinleyelim.

Efendim 7.26'yı buldu saatimiz. Yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimini geride bıraktık. Ekrem Çakılı'nın hemen ardından Hayal Has mikrofonu geldi. Ay doğar sinisini sevmişem birisini. Cellat boynumu vursa söylemem doğrusunu diyerek seslendi. Tarık Çıkıntaş'tan Muzaffer Sarısöz'ün hocamızın derlediği Diyarbakır türküsüydü dinlediğimiz. Şimdi kavuşmak güman oldu diyecek Sümer Özgü. Böylelikle Neşet Baba diye yazanlar şimdiden türkülerine kavuşmuş olacaklar. Hemen dinleyelim ve sonra yol durumu hakkında biraz bilgi verelim.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicimiz, karayollarında bazı onarım çalışmaları yeni projeler kapsamında trafik akışında değişiklik olabiliyor. Bu nedenle genel müdürlüğümüzün verdiği bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ankara Çevre Otoyolu'nun havalimanı kavşağı ile İvedik kavşağı arasında yer alan otoyolunun 20, 15, 16 ve 19 numaralı yollarında çeşitli kilometrelerde 22 Haziran tarihinde başlayan çalışmalar 3 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek. Bu yama yapılması çalışmasıdır. Söz konusu çalışmalara havalimanı Bağlum yönünde başlanacak olup sırasıyla Bağlum, Etlik, Etlik, İvedik, İvedik, Etlik, Etlik, Bağlum ve Bağlum Havalimanı yönünde devam edecektir. Çalışma süresince de 21 ila 05 saatleri arasında iki şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritten sağlanacaktır. Günün diğer saatlerinde de tüm şeritler açık olacak şekilde trafik akışı normal olacak. Yani çalışma olduğu esnada 21 ila 05 arasında iki şerit kapatılı. İzmir Çevre Otoyolu'nun 01. kilometreleri arasında 26 Haziran'da başlayan çalışma 27 Haziran'a dek devam edecek. Köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları bunlar. Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen yönünde sol ve orta şerit trafiğe kapatıl durumda, ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı gişeleriyle Mersin Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometreler arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı gişelerden D400 yönündeki yön trafiğe kapatıl durumda, Tarsus Batı gişeleri yönünden iki yönlü olarak bir akış olacak. Kınalı ayrımındaki Büyükçekmece yolunun 27 ila 28. kilometreleri arasında 24 Haziran 2026 tarihinde başlayan çalışmalar 15 Ağustos 2026 tarihine dek devam edecek. Üst yapı yenileme çalışmaları bu çalışmalar ve Silivri istikameti trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım Selimpaşa yönünden çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Bu kesimde çalışmalar tamamlandıktan sonra da Selimpaşa yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım Silivri yönünden çift yönlü, yani gidiş geliş şeklinde sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönünde 6 ile 9. kilometreler arasında 16 Haziran'da başlayan çalışmalar 30 Haziran'a dek devam edecek. Üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden gidiş geliş şeklinde sağlanacaktır. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında 22 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bozkır, Ortaköy, Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometreleri arasında 16 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometreleri arasında 23 Haziran'da başlayan çalışmalar devam ettiği için trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8 ila 9. kilometreleri arasında 13 Haziran tarihinde başlayan toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırındaki Gümüşhane yolunun 41 ila 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik elektronik sistemlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle 26 Haziran 2026 günü 08 ila 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu geniş bilgilerden çıkaracağımız sonuç aslında şu, ben de sizlerle paylaşmak isterim. Bazı yollarda işaretlemelere lütfen dikkat ediniz. O yollarda banketin düşüklüğü, karayollarındaki bakım onarım çalışmaları, projeler ve hangi güzergahta, hangi otoyol noktalarında bu çalışmaların yapıldığı vurgulanıyor. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ediniz ve daha güvenli bir emniyetli sürüş sağlayabilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Efendim saatimiz 7.43'ü gösteriyor. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma. TRT Türkü'de sabah yayında sizin radyonuz TRT Türkü. TRT Türkü her gün her saat sizler için programların en güzelini hazırlayarak türkülerimizi sunuyor. Efendim TRT Türkü'de sabahta da türkülerimizin en sağlam, en güvenilir, en sade yorumlarıyla olan aktarımlarını sizlere ulaştırmak bizim görevimiz. Ve biz de bu muratla bugün yine yerimizi aldık. Emine Yılmaz program detayını hazırladı yine. Çok güzel bir repertuar oluşturmuş bir yandan da onu dinliyorum ben de. İbrahim Türksoy'u da sesleri güzel ulaştırıyor. Ve biz biraz yol durumu hakkında bilgi verdik. Tekrar dün dedik ya sizlere efendim. Haziran gerçekten birçok önemli günü ruhunda barındırıyor. Ve güzel bir yaz mevsimi. Fakat hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Aman sıcaklarda dikkat ediniz. Özellikle öğlen saatlerinde saat 11 ile 15 arası dik ışınları lütfen almayınız. Hem sağlığınız açısından çok tehlikeli hem de biliyorsunuz güneş ışınları bazen D vitamini kaynağı olduğu için ilaç olmakla beraber sağlık sorunları da yaratabiliyor. Bir de klimaya karşı kendinizi koruyunuz. Çünkü bendeniz epey çekti, muzdarip oldum. Az önce Ender Balkır'ın sesi ulaştı sizlere. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Herkes sevdiğine böyle mi yanar? Bülbülün benimle har davası var. Elinen benimle ne kavgası var dedi. Aman efendim kimseyle kavgaya düşmeyiniz. Bazen hani tırnak içinde kötüler olabilir, gafiller olabilir. Önemli olan gönlümüzü arı, duru, temiz tutmamız, türküler kadar saf olmamız. Abdullah Tunç'tan Mehmet Özbek hocamızın derlediği Harput türküsünü dinledikten sonra şimdi Artvin'e doğru tekrar yola çıkalım. Özlem Üngör'ü dinleyelim. Bakın ne diyor? İndim çayır biçmaya. Haydi Artvin'e bir selam daha gönderelim.

Efendim 700'e 754'ü görüyoruz. Gerçekten türkünün seyrine kapıldım. Ne kadar içten okumuş Sevtap Son'u. Mektup yazarım mektup dedi. Ondan önce de Arif'in türküsü de çok güzeldi. İndim çayır biçmeye. Ne kadar bizim lirik diye adlandırdığımız son yıllarda bunlar yapılan beste tarzı, türkü formundaki beste tarzı çalışmalar ancak güzel örneklerde görüyoruz. Bir türkü daha dinleyelim, sonra meteorolojik görünümü aktaralım ve ardından da sizlerin mektuplarını hemen okumaya başlayacağız. Bu kez mektebin bacaları, ders verir hocaları diyecek Cevdet Aşkın. Muazzez Türk'ün repertuarımıza kazandırdığı muhteşem bir Muş türküsüdür. Bütün öğretmenlerimize armağan olsun.

Değerli dinleyicilerimiz, Mektebin Bacalarını dinledik. Çok güzel bir türkü. Şimdi fındık toplayan gelin dalda fındık kalmasın diyecek Ünal Sofuoğlu. Bir Giresun türküsü dinleyelim İbrahim Can'dan, Mehmet Sarı Öztürk'ten derlenmiş. Bu türkünün ardından da size hava durumu hakkında bilgi verelim. Mevsim normallerinin üzerinde seyretti sıcaklıklar. Stüdyoda biraz serin, böyle hani etkilendiğimiz bir

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava sıcaklıkları batı bölgelerinde ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerin 3 ila 5 derece üzerinde seyretti ve gerçekten yoğun yaz sıcakları kendini hissettirdi. Bu noktada hemen şunu vurgulamak isteriz yayıncılık ilkelerimiz gereği. Efendim, ormanlarımızı koruyalım. Tabii tütün sağlığa zararlıdır ama ondan kalan kalıntıları ve ateşi sakın piknik alanlarını özellikle bırakmayınız. Ormanlarımızı koruyalım, çevremizi koruyalım. Meteoroloji Genel Müdürü tarafından yapılan son değerlendirme. Göre ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yer yer sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında dediğimiz gibi çok önemli bir değişiklik olmamakla birlikte 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor batı bölgelerinde, doğuda biraz daha yüksek güneydoğu bölgede. Bursa 33, Çanakkale 33, İstanbul 31, Kırklareli 31, benzer sıcaklık değerlerini görüyoruz. Ankara yine 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Konya 32, Bolu 28, Düzce 30, Kastamonu 30, Zonguldak 26, Amasya 31, Denizli 37, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34, Adana yine 34, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30 derece olacak. Özellikle Güneydoğu, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde de biraz daha yoğun sıcaklık artışı görüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu bölgelerimizde, illerimizde de sıcaklık değerleri Şanlıurfa'da 40 dereceyi buluyor. Erzurum'da 26 derece olan sıcaklık

yine Rize'de de 26 derece, Samsun 29, Trabzon 26, Kars 24, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Mardin 36 derece olacak. Sağlıklı günler diliyoruz.

Saatimiz 8.10'u gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 26 Haziran 2026 Cuma günkü bölümünde ikinci saat dilimizden, yani sizinle ortaklaşa eriteceğimiz bu saat diliminden dakikalar almaya başladık. Çok güzel bir Aşık Veysel demesi dinledik efendim. Mitolojik görünümü aktarmadan önce fındık toplayan gelin dedi Ünal Sufuoğlu. Ondan sonra sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı diye bir Neşet Ertaş türküsü seslendirdi Yıldız Aslan. Ve bir Kırşehir yolculuğu yaptı. Kırşehir'e selam olsun. Ardından Mustafa Yıldız Doğan dedi ki Mecnun gibi dolaşırım çöllerde. Efendim Aşık Veysel'in sözleri gerçekten gönül gözüyle görmenin en güzel yansımaları. Rahmetle yad ediyoruz. Muhteşem bir ozan. Gönül gözüyle gördüğü o dünyada her şeyi gören, o tekamül eden ruhun asil ve gerçekten insanlığı kucaklayan yanını yansıtmasıyla bence bizim kültürümüzde çok önemli bir yer. Allah'a şükür ki biz de bu değerlere sahibiz. Ve sizlerden gelen çok güzel iletiler. Yavaş yavaş seslendirmeye başlayalım. Dünden sözümüz vardı. Yine diyorsunuz ya Sabahat Hanım, hani böyle bize çıplak ses tırnak içinde tabir ettiğimiz ve bizim müzikal anlamda akustik dediğimiz böyle kendi sesimle mırıldandığım türküleri çok istiyorsunuz. Tadımlık onlardan size sunarız. Ama Emine Yılmaz muhteşem bir repertuar hazırlamış. İbrahim Türksoy da çok güzel gönderiyor sesleri, sizlere ulaştırıyor. Osman Özdemir hayırlı cumalar diliyor. Başakşehir Güvercintepe'den herkese selam göndermiş. Amasya Gümüşhacıköy ilçesine selamlarken türküyü de eşim Fahriye, kızlarım Merve, Melek ve Nura, bir de Gümüşhacıköy'e armağan ediyorum diyor. Eskişehir Mihalıcık'tan selamlıyor bizi Gürol Yavuz. Selam başımız üstte. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlamış. Yine eşi Bülent Bey ile Paşalar Köyü halkına türkü istiyor. Ankara'dan Sait Bey kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Turgut Eren Eskişehir'den yine selamlıyor. Bütün ekibimize de bir türkü istiyor. Eskişehir'e ortak etmek isterken. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden diyor ki Sabahat Hocam sıradaki türküyü bütün TRT türkü dinleyicilerine, emekçilerine armağan ederim. Çok teşekkür ederim. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden seslenmiş. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten. Ufuk Erdem hayırlı günler dilerim diyerek Ankara'dan sıcacık bir selam olarak aleyküm selam, günümüz hayır olsun. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlıyor. Aleyküm selam. Yine Afyon Karahisar'dan günaydın diyor Mustafa Atmacı. Ve her birimize kolaylık dinlerken ayrıca aşure için emeği geçen herkese bu türküler armağan olsun. Sabahat Hanım ve ekibe selamlar. Çok teşekkür ederim. Efendim bugün 26 Haziran Aşure günü sonrası oruçtur. Yine tutulan oruçlar kabul, dualar makbul, hizmetler yine hak katında yerini bulsun, kabul olsun efendim. Aşure günümüz dün Hicri takvimle 10 Muharrem'i idrak ettik. Bütün İslam alemine birlik, bereket ve sağlıkla huzur versin diye dilek dualarımız. Hemen türkülerimizi gönderelim. İki türkü ulaştırsın İbrahim Türksoy. Sonra ben künyelerini okurum. Haydi dilek tutun.

Dedi ki önce dedi ki bu babamın evidir, tahtaları kavidir. Bir koro türküsü Artvin'den ulaştı. Ahmet Yamacı'nın Cafer Hormiholu'ndan derlediği bir türküydü. Ardından da indim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, cilveloyu seslendirdi Saadet İnka'ya. Bu da Osman Aksu'dan yine Sarı Sözen hocamızın derlediği Artvin türküsüydü. Yine devam edeceğiz ancak bakalım dinleyicilerimiz selamlarını nasıl ulaştırmışlar. Gültekin Erkılıç, selam olsun efendim Gaziantep'e ve size. Sıradaki türkü eşiniz Meral Hanım'la oğlunuz Ege, Turan Hoca'ya ve tüm sevdiklerinize armağandır. Gürol Seçil Kara, hayırlı sabah. Sabahlar diliyorum. Muğla yatağından selamı var herkese. Yatağın halkına armağan türkü var. Siz de harikasınız efendim. Çok teşekkür ederim. Aykut Türk, Bolu Güvem Yaylası'ndan selamlıyor bugün bizi. Bazen Aykut Bey'in yeri değişiyor. Bir bakıyorum orada, bir bakıyorum burada. Eşiniz Reyhan Hanım'la torunlarınız Ala Asil ve arkadaşlarınıza türkü armağanımız var. İlyas Aydın, Coşkun Bakan, Rıza Yakın, Fahri Özdemir, Hacı Tosun Murat, Odabaşı Ali Gündoğdu, Selami Kabakçı, Mustafa Kına, İlyas Nazeden ve radyatörcü Bayram Dayı bugün bizi dinliyorlar. Selam olsun. Değerli Turan Akman Erkılı, çok teşekkür ederim. Yine günaydın diyerek başlamış TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım, çalışma arkadaşları, Ankara'dan selamlar. Aleykümselam efendim. Hayırlı bir sabah olsun. Yaz güneşi kadar sıcak, Anadolu insanı kadar içten türkülerle güne başlıyoruz. Tüm dinleyicilere sağlık ve esenlikler diliyoruz. Haydi gidelim haydi nanne nanne oy oy haydi nanne oy oy. Çok severim ben de. Hatta yıl sonu gösterisini sevgili öğrencilerimle birlikte bununla final yaptık. Ve çok güzel vurgulamışsınız, teşekkür ederim. Efendim biz ona şair ceketli çocuk diyoruz. Kazım Koyuncu Karadeniz'in müthiş bir sesiydi. Ve gerçekten özellikle gençlerin türkülerimize bir hayli gönül vermesinde etkin oldu. Ruhu şad olsun, devri daim olsun. Biz de onu selamlıyorum. Öğrencilerinize, öğretmenlerinize, Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve Endera'ya türkü armağan ediyorum. Selam olsun efendim Turan Bey. Şaban Dişli, günaydın sevgili Sabahat Hocam diye başlamış. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylık dileklerimi iletiyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bütün ekibimiz adına. Türkülere gönül vermiş değerli dostları da türkülerin sıcaklığıyla selamlıyor. Günlerinin güzel geçmesini diliyorum. Sağlıkla, iyilikle diyerek güzel dileklerini ulaştırmış. Mustafa Aylay Demir, ordumuzun güzel ailesi Ordu Fatsı'ya selamlar. Türkü her zamanki gibi Ayla Hanım'la Aleyna ve Atılay Aydemir'e armağandır. Muhteşemsiniz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den bizi yalnız bırakmayan değerli dinleyicimiz. Bütün ekibimizi selamlıyor ve diyor ki eşime, çocuklarıma bir de bendenizi de unutmamış türkü armağan ediyor. Torunlarınız sağlıklı yaşasın, bizim de selamımız var daima dinleyicilerimiz. Musa Aytuğ, günaydın diyor Bartın'dan. Nur Genç, Yalova Çiftlik Köy'den dinleyen herkese, tüm radyo dostlarına, ekibimize, sayfa arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler diyor. Başarı dileğine çok teşekkür ederim. Osman Çok Yaman da Cuma'mız mübarek olsun diyor. Amin inşallah efendim. Hayırlara vesile olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek Erciş'e, Van'a, Bitlis'e, Tatvan'a selam gönderelim. Ay döne döne diyecek Hakan Ünal. Artvin Şavşat'tayız yine. Cevri Altıntaş'tan alınan türkü. Türkümüz sizler için.

8.28 efendim, İsmail Türüt sadece Karadeniz'i değil bütün yurdumuzu karış karış gezdi sözleriyle, diline yüreğine sağlık. En sonunda dedi ki Allah korusun bütün hemşerilerimi, bütün memleketimi. Amin diyoruz bu cuma gününde. Bu kadar güzel

sözlere ve bu güzel Türkiye'ye tabii ki amin deyip bütün yüreğimize katılıyoruz. Bütün Karadeniz'i gezdik, selam olsun. Ve sizlerden gelen iletiler de birbirinden güzel. Yine İlyas Aydın Bey diyor ki aman ormanlarımızı koruyalım. Çok teşekkür ederim. Tamam, Türk bizi dinliyorlar. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selam göndermiş. Ekibimize ve bütün dinleyicilere Türk'ü armağan etmek ister. Trabzon'dan merhabalar, iyi günler diyor Zarifçe Emine Demir Atamer. Ve diyor ki severek dinleriz, sesini açarız. Aklımızdan çıkmaz, onu seçeriz. Böyle radyodan nasıl geçeriz? Aşkın badesini onunla içeriz. Hayattan elbet bir gün göçeriz. Aklınızda kalsın, bu adresteyiz. Türkü denince biz TRT dinleriz. Gönlünüze sağlık. Allah sizden razı olsun. Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan şair Resul Uzun yazıyorlar. Hayırlı sabahlar dileyerek sıradaki türkü Sütçü İmam Üniversitesi personeliyle kıymetli hocalarımıza ve Kahramanmaraş halkına isterken sözcüklerde maşallah sübhanallah ilk harfleri bizim adımızı yazmış. Gönlünüze sağlık. Allah kaleminizi kavi eylesin. Gönlünüz şad olsun efendim. İsmail Yalabuk Berlin'den herkese selam gönderiyor. Biz de gurbetteki bütün dinleyicilerimizi muhabbetle selamlıyoruz. Osman İnan Ankara'dan bizi selamlamış. Türküyü İzmir'den Hüseyin Çiçek abimle türkü severlere armağan ediyorum diyor. Özgür Aldemir Mersin'den selamlıyorlar. Günaydın. Teşekkür ederiz. Ve Şükrü Tarhan diyor ki selam, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden sıradaki türküyü herkese armağan ediyoruz. Maşallah Sabahat Hanım, Allah nazardan korusun deyip duasını da esirgememiş. Allah sizden razı olsun. Sizler başımızdan eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Yurdumun güzel insanları, iyi ki varsınız. İyi ki sizlerin türkülerini söylüyorum. Huriye Hanım yine Niğde'den bize selam göndermiş. Bütün dostlara türkü armağanı var. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar dileğiyle Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bizi selamlarken Mutat selamıyla birlikte askerimize, polisimize ve bütün dostlara türkü armağan ediyor. Gönlünüze sağlık. Hiç ara vermeyelim. Bu kez Ayşen Biten'i dinliyoruz. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Yöre ekibinden derlenen bir Kırklareli türküsüyle Trakya'ya, gönlü güzel insanlara, gönlünü karartanlara değil, gönlü güzel insanlara selam gönderiyoruz. Türkümüz.

Efendim diyorsunuz ya, Sabahattin'in minik minik böyle hemen orada çıplak sesle okuduğunuz türküleri çok seviyoruz. Ne olur her sabah bu olsun diye sizleri kırar mıyım? Sevgili Alperen Çoban, benim canım kardeşim. Kars'ta muhteşem bir efendi kimliğiyle hem türküleri çok sever hem de edebi olanın edebiyatı da kuvvetlidir deriz ya. Öyle yazar çizer. Sevgili kardeşime tadımlık bir armağan olsun istedim. Yavuz Selim Karlı da aynı şekilde, Murat Odabaşı, Suna Koçak, Sıdıka Tavukçu, her birinize kalbim gelen bir sesle bu minik pasajı seslendirdim. Biraz sonra çok istediğiniz bir tane daha var. Onu da bir araya alacağım mutlaka. Ama sevgili Emine'nin hazırladığı repertuar muhteşem. Az önce ne dedi dinleyicimiz? Sezai Çağdaş. Çok güzel bir tınısı var. Yöresel bir ses. Yorgansız Hakkı'dan Sadi Haber Ataman hocamızın derlediği Kastamonu türküsü. Alim gitme pazara, uğradırlar nazara. Alim'i öldü diyenler kendisi girsin mezara. Efendim Allah sıralı gidiş versin. Herkese sağlık versin. Cumanız tekrar hayır olsun. Ve diyor ki selamlar, ben Akşehir Cankurtaran köyünden Mustafa. Sıradaki türküyü sizlere ve ekibinize armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hamza Gedik yine bizi yalnız bırakmadılar. Tirebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlar demişler. Aleyküm selam. Sıradaki eseri eşim Nazlı, çocuklarım, TRT çalışanlarıyla dinleyicilere armağan ediyorum diyor. Aşçı Hamza Bey, şifa dağılsın eliniz. Tekin Kolu Çolak Ankara'dan hayırlı cumalar diliyor. Hayırlı cumalar olsun efendim. Sıradaki türküyü Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan biricik annemiz Döne Kolu Çolak ve tüm köylülere, eş dost herkese, tabii ki Sabahat Hanım ve kıymetli ekibi armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Uşak'tan yazıyor Eşmeden Şahap Ünal, Ares için hep türkü ister. Ve Volkan Bey, çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Hayırlı sabahlar olsun. Volkan Akboğa Aydın Efeler'den yazıyor. Sıradaki türküyü eşine, kızına ve bizlere armağan etmiş. Çok teşekkür ederim. Onur Yetim Bursa'dan yazıyor. Annem Saliha Altınel'le Balıkesir Ören'e seyahat halindeyiz. Sıradaki türküyü tüm türkü severlere armağan ediyoruz. Yolunuz açık olsun, biz de türküleri size armağan ediyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış bizi. Tabii ki Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızı Fikriye Gökçen'i unutmuyor. Çok teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarına ve ona türkü armağanımız var. Ali Cengiz huzurlu bir sabah diliyor, güzel bir gün. Gönlü güzel dostlarım herkese diyor. Hasan Güçlü de Konya Kulu'dan bize yazmış. Mehmet Kalaycıoğlu, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. 11 Pazar yeri Bilecik'ten TRT Türkü ekibine selamlar, saygılar diyor. Bir mukabil ben de hemen türkü sunuyorum sizlere. Ateş attım samana, bak dumanı dumana. Senin zalım ananı ben getirdim imanı. Çiler Şatıroğlu Hasan Avcı'dan İsmet Egel'in derlediği Manisa türküsünü söyleyecek.

Gelen birbirinden güzel iletiler yine günümüzü şenlendiriyor. Programımıza ortak oluyorsunuz ya, aynı duyguları paylaşıyoruz ya. Yurdumun dört bir yanına selam olsun. Yolda olanlar lütfen trafik seyrinde yine dikkat etsinler. Yaz günleri araç kullanmak bir hayli zordur. Aman klimaya dikkat. Tarlada, bağda, bahçede çalışanlar da yine güneş vurgununa karşı dikkatli olsunlar. Dilerim ki hayırlı, uğurlu, bereketli bir gün olur. Dün aşureler kaynadı, bugün yine devamı var. Oruçlar tutuluyor. Efendim, Hak katında makbul olsun her biri. Fani bu alemden bir gün hepimiz amelimizin götürdüğü yere niyetimizle birlikte geçip gideceğiz. Rabbim sağlıklı ömürlerle güzel vedalar nasip eylesin herkese. Ve biz devam edeceğiz. Saat 8.49'u buldu. Üçüncü saat dilimize başlayacağız. Bize yazan dinleyicilerimiz o kadar güzel cümleler yazıyorlar ki hangi birini kısaltabilirim diye doğrusu düşünüyorum kendi kendime. Selahattin Erzi Adana'dan yine günümüzü aydınlatan güzel cümleler böyle başlamış. Çok teşekkür ederim efendim. Sizlerin duayen dinleyici oluşudur bize yansıyan. Eşiniz Yıldız Hanımefendi'ye size türkü armağanımız var. Siz de iyi ki varsınız. Ve devam ediyoruz. Değerli dinleyicimiz Hasan Bey yazıyor Küçükçekmece'den. Küçükçekmece'den diyor ki göl kenarında şu anda oturduğum radyomu açtım. Radyo dediysem sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Ne kadar güzel, internet üzerinden yayınımız var tabii ki. Şair Korali de Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden bizi selamlamış. Mustafa Bey'e çok teşekkür ederim. Herkese selamı var Mustafa Bey'in de. Yine Sunak Ocak teyzemiz dün dinlemediğini dostlar aracılığıyla, yani işleri olduğu için dinleyemediğini söyledi. Söylemiş. Her zaman bizimlesiniz, kalbiniz bizimle. Ve değerli dinleyicimiz diyor ki teşekkür ederim Mustafa Yıldız Doğan dinletisi için. Ben de sevgili Emine'ye sizler adına teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O güzel repertuarı hazırladığı için. Demiş ki Mithat Çatlakkaya, neşeni hiç kaybetme Aladağ Ener Köyü'nden. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Dualarınız benim için o kadar güzel gönül ışığı ki. Çok teşekkür ederim. Zübeyde gerek diyor ki İskenderun'dan günaydın. TRT Türkü dinleyicilerine türkü istiyorum diyor. Hatice Hanım, Hatice Acar Işık, ne kadar güzel iletiniz. Yine diyor ki türküyü eşim İshak, oğlum Yiğit'e ve tüm sevdiklerime Antalya Sivas yolundan armağan ediyorum, selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Haydi, az önce ne güzel türkü dinledik değil mi? Köylü kızı çayırda gezer, kelile köylü kızı. Kenan Tuna seslendirdi. Kenan Tuna çok güzel bir kitap yazıyor. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Cazim Demir'den derlenen bir Erzurum türküsüydü. Şimdi Belkıs Hakkale'yi dinleyelim ve Selahattin Bey Yıldız Hanım'a armağanımdır. Haydi bir çiftete telli vakti.

Değerli incelerimiz sizlerden çok istek gelmişti ve biz Suat Işıklı abimiz bizde nefesli sazları çalan ve vurmalı sazları da kullanan bir değerli Erzurumlu ustaydı. Repertuarımıza Lütfi'nin ve İsmail Hakkı Hazretleri'nin Alvarlı Efe'nin çok eserleri vardır. Suat Işıklı onları da repertuarımıza kazandırmıştı. Çok istediniz, dünden itibaren isteklerinize yazdınız. Körlenmeye insanoğlu, ölmemeye çare mi var diyerek bu fani alemi anlatmaya çalıştık. Ve bu meyanda da her birinize armağan olsun türkümüz. Devam ediyor TRT Türkü'de sabah 3. saat dilimiz tam şu dakikada 09 itibariyle gerçekleşti. Ve sizlerden gelen birbirinden güzel iletileri yine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu arada sevgili Sıdıka Tavukçu, ümit ederim ki sağlığınız daha iyidir. Geçmiş olsun dileklerimi yinelemek isterim. Tekrar, çünkü bir kaza geçirmiş olduğunuzu dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Mutlaka sizlere güzel iyileşme duaları ve dilekleri vardır. Zeki Gün Burdur'dan yazdılar. Daima TRT Türkü diyorlar yine. Çok teşekkür ederim. Ve Ali Yöntem, aşın taşın aş olduğu, aşın da bol bereketli olduğu türküyü söylerken derdik bizi her zaman. Hadi bir türkü çalıverin de dinleyelim gari. Çaldık Mücahit Güven ve Mehmet İleri'ye de armağan ettik. Değerli Ahmet Özçelik, çok teşekkür ederim. İnanılmaz nezaketle yazdığınız cümleler meslek hayatımız içinde daima özel bir yerdedir. Çaya iner ağlarım, gül deste bağlarım, birisi benim için biri yare yollarım. Evet, Meliha Güneş canım arkadaşım okurdu. Rahmet diliyorum kendisine. Hemen vakit kalırsa yer vermeye çalışacağız. Sevgili yapımcan rica edeceğim. Ve bu türkü de size Saynur Hanım'a, torunlarınız Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur, Yağız Özçelik ve Çerçi, Mingil, İçel, Eren ailelerine armağan olsun. Siz de sağlıcakla kalın. Bütün türkülerimiz askerlerimiz ve polislerimiz içindir. Bekir Gültekin Kayseri'den selam gönderdiler bize. TRT Türkü ekibini kutluyorlar. Çatal Ağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Fefidan'a türkü armağan ediyorlar. Serkan Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan selam göndermiş. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Elazığ'da bulunan kadim dostlarınız Ahmet Miray Boyacıoğlu ve TRT Türkü dostları için türkü istemişler. Serkan Bey, çok teşekkür ederim. Mustafa Kına Kayseri'nin seri diyor ki, sıradaki türkü yapım ve yayın ekibine, mesai arkadaşlarıma, şube müdürümüze ve radyo başında olan tüm türkü dostlarına armağan etmek isterim. İşiniz kolay, kalancınız kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Amin diyorum bu güzel dualara. İbrahim Özüdoğru, günaydın hayırlı sabahlar diyerek seslendi Çorum'dan. Çorumlu hemşerilerime tabii ki türkü armağanım var. Her şey gönlünüzce olsun. Değerli İsmet Paşa Mahallesi muhtarımız İdris Şen yazdılar. Sevdiklerinize türkü armağan edeceğiz tabii ki. Zeki Özceylan da Alanya'dan bize selam gönderdiler. Zeki, Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ, Ali

Saatimiz 9.10'u gösteriyor efendim. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma. Sağlıklı huzurlu bir gün dileğiyle stüdyoda yerimizi almıştık. Ve değerli dinleyicilerimiz, az önce al yorgan atılmıyor ya sevdim satılmıyor dedi Semra Öztürk. Gürbüz Sapmaz'dan repertuarımıza kaydedilmiş bir Nevşehir türküsü dinledik. Ondan önce de dön gel Allah aşkına sana sevgim solmadan diye yine beste, türkü tarzında beste olan bir eseri Hüseyin Bıçak seslendirdi. Ancak sevgili dinleyicilerimiz, stüdyoya gelirken değerli ulaştırmadaki arkadaşlarımla birlikte, kardeşlerimle konuşuyorduk. Birkaç gün, birkaç zamandır biliyorsunuz böyle goller filelerimize gelince hüzünlere boğulmuştuk. Ancak dinleyicilerimiz de yansıttılar. Ben Deniz'de böyle bekliyorum meraklı haberleri takip ederken bir yandan stüdyoda sevgili kardeşim İbrahim Türksoylu da konuşuyorum. Hemen dedi ki abla 3 gol atmış durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendik deyince çok sevindim. Milli takımımızı, bizim çocukları yürekten kutluyorum. Ayaklarına taş değdirmesin Allah'ım. Bir gol Arda Güler'den, bir gol Orkun Kılıççı'dan. Kökçü müydü İbrahim'cim? Kökçü değil miydi Orkun'un soyadı? Ve üçüncü golümüz de Kaan Aydın'dan. Dolayısıyla 3-2'lik galibiyet için bizim çocukları kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah nice nice yeni başarılara imza atmalarını sağlasın. Hatta anımsıyorum, Arda o yenilgi aldığımız Uruguay'da mıydı bir takımda? Değil mi İbrahim'cim? Paraguay'da değil mi? Uruguay Paraguay kafiye yapınca beni etkiliyor. Çok üzülmüştüm çünkü Arda demişti ki konuşurken hatırlıyorum. Kötü oynadık, kötü oynadık diye canım kardeşim. Allah razı olsun. Bugün güzel bir golle maçı taçlandırdı. Nice nice başarılara milli takımımız gururumuzdur. Emine Akyol günaydın, hayırlı cumalar dedi. Abbus Bakır Hatay Antakya'dan selam gönderirken mutlu sabahlar, türkü dolu dakikalar. Sıradaki Türkiye eşim Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır. TRT Türkiye Sabah ekibine armağan ediyorum dedi. Murat Şükür Gebze'den selam gönderdi ve Yener Öztürk Çıldır Doğru Yol Köyü'nden hayırlı sabahlar dileyerek tüm köylerimiz için türkü istiyorum dedi. Namık Uras Nidebor'dan yazarken merhaba, sıradaki türkü milli takım oyuncularımıza ve orada bizi destekleyen tüm gurbetçilere armağan ediyorum dedi. Gerçekten inanılmaz güzel görüntüler vardı. Anımsıyorum maç sahasına giderken böyle kırmızılarla beyaz ...yazlarla boyanmış yüzler, bayrağımızın renkleri muhteşemdi. Salim Uğuz, günaydın diyor Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden. İbrahim Kabaoğlu yine Ege'nin incisi Ayvalık'tan selam göndermiş Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne. Türkü armağan ediyor. Küray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den yazarken hayırlı cumalar diliyor. Torunları Milen Karan, oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istemişti. Özgür Yıldırım Kocaeli Gebze'den yazdı. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Ve Enver Çetin dedi ki... Finike'den selamlar Sabahat Hocam. Sıradaki türkü son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek bizi gururlandıran milli futbol takımımıza armağan olsun. Elbette olsun. Aynı şekilde Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamladı bizi. Sıradaki türküyü ailesi, köy sakinleri ve ekibimize armağan olarak istedi. Hayırlı cumalar efendim. Sabahattin Konal Giresun Derelibat Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan yazdı. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam gönderdi. Hüseyin Erçolak Afyon Karahisar'dan selam gönderirken sıradaki türküyü de Ankara'daki oğlu asker Tunahan'la bütün askerlerimize armağan etti. Gülay Karabulut günaydın dedi Konya Selçuklu'dan ve Rıza Yakın diyor ki Bafra'dan sonsuz selamlar, güne güzel başladık. Milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sıradaki türküyü eşim Fatma, kızlarım Nuray, İlknur, damadım Abdullah, biricik torunum Giray ve güzel ülkemin güzel insanlarına

0: dalları bastı kiraz.
1: Efendim, gel bize biraz biraz. Ben senin aşığın oldum. Kalbime gel gir biraz. Bu türkü çok güzeldir. Putin'in bağını diye başlar ve Emine Koç da çok güzel okumuş. Rıfat Balaban'dan repertuarımıza kaydedilen bir Ankara türküsü dinledik. Ondan önce de rahmet diliyorum. Konservatuarda, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda şan derslerine girerdi. Repertuar derslerine girerdi. Abimizdi. Çok güzel günler geçirdik. Sevgili Taşkın Doğanış'ı rahmetle yad ediyoruz. Al yanak allanıyor dedikçe Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi. Kırşehir'e bir yolculuk yaptık ve Neşet Ertaş türküsü isteyenler tahmin ediyorum şu an çok mutludurlar. Efendim, bir nokta yine vurgulamak isterim. Sosyal medya ağlarımızdan, TRT Facebook sayfamızdan, TRT Türkü, Instagram, eski adı Twitter olan ilk sayfalarımızdan bize gelen iletileri o internet ortamının, elektronik akışın seyrine göre açıyoruz.

Son zamanlarda çok güzel kısa iletiler geliyordu. Biz de hep selam gönderiyoruz. Bugün biraz sistemi var yine. Bütün iletileri yapımcılarımız değil sadece hepimiz dikkatli takip ediyoruz. Kütahya'ya, Tavşanlı'ya size selamlar. Rahatlıkla dinleyiniz. Fırsat buldukça mutlaka zaman içinde adınız zikredilecektir. Bunu size vurgulamak istedim. Sıdıka Tavukçu bizi dinlediğini vurguluyor ve çok teşekkür ederim. Bir sanatçı olarak elbette bu sözcükleri duymak mutlu ediyor. Hani motivasyon dediğimiz şevk verme meselesi var ya, diyor ki sabahları sesi bile insana ferahlık veriyor, insana ferahlık veriyor. Çok teşekkür ederim o güzel gönlünüzün değerlendirmesi. Hemen türkü dileğimiz var sizin için. Aysel Öztürk ile Melih Kumpas'la Mustafa Kumpas'a ve tüm türkü dinleyicilerine sevgili Sıdıka Tavukçu'dan bir türkü armağanı var. Gülnaz Malbaslı Delal yine muhteşem bir görsel ulaştırmış. Tüm türkü dostlarına selam gönderiyor TRT Türkü ile birlikte ve diyor ki gurbetten Sılam'a selamlar. Zeki Başoğlu çok güzel selam ve dua ile "Vatansız bırakma Allah'ım" diyerek görselimizi paylaşmış, şanlı bayrağımızı. Çok teşekkür ederim. Ve İhsan Gülseren diyor ki hayırlı sabahlar diliyorum. Alaşehir'den sıradaki türkü tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. İsmail Hakkı Cansız yazdılar bize Balıkesir'den. Oktay Hançer yine Erciş'ten selam gönderdiler. Nevin Keklik günaydın dedi. Türkülerimize emek veren bir güzel dinleyicimiz. Hüseyin Akbaş Burdur Gölhisar'dan tüm ailesine türkü isteyerek selam gönderdi. Yaşar Köksal bugün sobayı gördüm, çaydanlığı da gördüm. Çayınız bereketli olsun. Kemal Gökçe selamlar Kütahya ve Tavşanlı'ya. Emine'nin size selamı var efendim. Siz kendinizi yormayınız. Mustafa Atmaca Afyon'dan selam gönderdi. Türkan Tanrı verdiler. Kars'tan bize ulaştı. Osman Yaman hayırlı cumalar diliyor. Maya Tüköz İzmir'den yazdı. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten. Zehra Bıçakçı İzmir'den. Hacı Ayaz Giresun Esbiye. Durak Çağatay Erzurum'dan. Musa Toros Antalya'dan. Mustafa Uyar da Akşehir Cankurtaran Köyü'nden yazdılar. Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir. Seçil Kamber Aydın Çine'den. Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan. Her bir dinleyicimize selam olsun. Fakat bir dinleyicimiz diyor ki dün bize dediniz ki Bitlis'in Fahri Hemşerisiyim. Çok mutlu olduk ve gururlandık. Kadim Bitlis'i ve onun güzel ilçelerini, eşsiz doğasını, misafirperver insanlarını zaten bilen bilir. Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, Süphan Dağı, Selçuklu, meydan mezarlığı, doğal güzellikleri, plajları, tarihi ve inanç turizmiyle Bitlis görülmeye değer. Bilmez miyim? Sene 91 Ahlat'a adım attım. Bitlis, Van, Adil Cevaz hepsini gezdim ve gerçekten Fahri Hemşerileri olmakla gurur duyuyorum. Türkülerim sizlere armağandır.

Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Deli gönlüm sensiz olur mu? Gülüm gel canım gel salınaraktan. Kurtulurum belki sana yalvarmaktan dedi. Semra Bağcı ne de güzel okumuş. Benim devre arkadaşımdır Sevda Bağcı, Semra Bağcı. Efendim sevgili Cennet Mekan, Meliha Güneş, Semra Bağcı, Oğuz Doğan Cengiz ve Hasan Özel. Anımsıyorum o sınav gününü. Hep birlikte kapıda sınav sonuçlarını beklediğimizdeki heyecanı. Ve Semra çok da temiz bir yorumcudur. Buradan arkadaşıma kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Zekeriya Bozdağ'ın türküsünü seslendirdi. Orta Anadolu türküsü tabii ki. Ondan önce de İbrahim Can kendine özgü hem otantik yöre tavrıyla hem de gerçekten notaları da zikreden haliyle muhteşem seslendirdi Azize'yi. Bir ay doğar karşıdan Giresun'un başından dedi. Efendim sözünü müziğini kendisi oluşturmuş. Ben de dedim ki bizim Ömer Önderoğlu'nun benim okuduğum Bir Ay Doğar Karşıdan Yar Bakıyor Damdan Dalal var ya, ona nazire yazmış. Ve dinleyicilerimizin istekleri saat 9.35'te hemen akıyor yine sıradan. Çok güzel cümleleriniz, her birinize kalbi teşekkürlerimi sunarım. Hemen yine bir dipnot, Allah nasip ederse cumartesi pazar da sizlerleyiz. Sizler yazın efendim, bugün olmazsa yarın yine selamlaşırız, yine hasbihal eder helalleşiriz. TRT Türk'ün sizler için yayında. Ve Neriman Hanım diyor ki, Nermin Hanım, Nermart Mimart sanırım, bir mimarlık ofisi olsa gerek. Nermin Hanım Mustafa Yıldız Doğan için teşekkür etmiş. Efendim biz teşekkür ederiz. Mutluysanız ne mutlu bize. Değerli Vahit Satılmış, çok güzel cümleleri vardır. Yurt dışından Almanya Dortmund'dan bize yazar. Bütün gurbetçilerimizi kalbi duygularla selamlıyorum. Bir kez daha vurgulamak isterim. Hüseyin Şahin yazdılar. Başka birçok dinleyicimiz şu anda bize mektup gönderiyor. Hatta özelden bana yazıyorsunuz. Lütfen TRT Türkü sayfasını yazın değerli dinleyicilerimiz. Vahit Satılmış diyor ki, yayın yapım ekibini ve dinleyen dostlarım muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz değerli Sabahat Hocam. Son maçımızda galibiyetle Dünya Kupası'nı kapattık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sıradaki eseri sesimizin ulaştığı herkese ve iş arkadaşlarıma, Adana'da Hüseyin abime, Sivaslı Şafak abimle, Can Azerbaycan'daki Bahram abimle, kıymetli TRT Türkü ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar bir mukabil. Siz de Rabbime emanetsiniz efendim. Ahmet Kılıç Gileboru vatanı Gemerek'ten yazıyor, hayırlı cumalar diliyor. Selamı var. Bir Sivas türküsünü Sivas ilçeleri özellikle de Gemerek için istesek olur mu demiş. Ne demek efendim, zaten sonlarda Sivas'a yakın bir türkü okuyacağım size ve Nurhan Kılıç'a da selamlarımı gönderirim efendim. Ama şunu diyor tabii ki, açtı bana şu Sivas'ın gülü yaprağı, çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı. İşte burada Şengül Ekinci diyor ki, günaydın günaydın günaydın Sabahat Hanım ve yapım ekibi, yayın ekibi, TRT Türkü dinleyicileri, hepimize hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün çok mutluyum, hem akustik türküleri bol bol okudunuz hem de şu anda Körlenme İnsanoğlu türkünüz yayınlanıyor. Çok teşekkür ederim, daha ne olsun, canımız sağ olsun, sizler sağ olun, kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ederim, siz mutluysanız biz de mutluyuz. Şaban Dinç yazdılar, günaydın TRT Türkü dinleyenleri diyor ki, Çinikent Kütahya'dan, leblebisiyle ünlü ilçesi Tavşanlı'dan, Eğri Göz Dağ eteklerinden selamlar. Türküyü sizi dinleyen bütün dostlarla, ablama, enişteme, çalışma arkadaşlarıma, sürücü ve operatör arkadaşlarıma armağan ediyorum. Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa Bey de sıradaki türküye ortak olmak istiyor. Zübeyde'ye girek İskenderun'dan selam göndermiş. Volkan Bey de hayırlı bir cuma diliyor. O halde hemen türkümüz. Limonum portakalım, yalvarırım kalalım. Mehmet Demirtaş seslendirecek tabii ki, ben değil. Haydi dinleyelim.

Efendim, TRT Türkü'de sabah 26 Haziran bölümüyle yavaş yavaş sonlara gelmeye başladı. Bugün biz Arda, Orkun ve Kaan'ın golleriyle Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik bir galibiyet elde ettik. Helal olsun bizim çocuklar, gönlümüz şad oldu. Bu mübarek günde hepimize bu sevinç gerçekten yetti. Biz de programımızda arda arda çok güzel türküler hazırlayan sevgili yapımcım Emine Yılmaz'ın o güzel repertuarıyla bunu kutlamış olduk. Önce limonum, portakalım, yalvarırım, karalım dedi Mehmet Demirtaş bir anonim türküyle, ardından da bağ gel bostana gel dile gel de sana gel diye seslendi Ömer Şan'ın Ali Çöke'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Vildan Turan. Az sonra sizlere armağan türkümü okuyacağım, ancak teşekkürlerim var, selamlarım var. Ayhan Çat, sabah trafiğinde sizleri dinliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki türkülerimiz var. Sıradaki türkü sağlık ve emniyet çalışanlarımıza armağan olsun dediler. Hayırlı günler efendim. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, Niğde'den bizi hiç yalnız bırakmaz, sağlık diliyorum. Durak Çağatay Erzurum yazdılar. Sevgili eniştem Tahir Aslan, bir akraba kontenjanı kullanıyorum. Ablamla beni dinliyorlarmış. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Sefa'yı Özdemir günaydın dedi. Rıza Yakın Bafra'dan dedi ki biz hep hazırız hocam, dinliyoruz. Ahmet Özdemir cumanız mübarek olsun diye selam gönderdi. Hasan Gömeç günaydın diyerek, Hatice Ünal da Acıbayam Kerekçi'den yine sevgiler göndererek bizi selamladılar. Osman Yalçın sevgi saygı diyerek Denizli'den ulaştılar bize. İlyas Aydın Bey bütün mecralardan yazdı. Sanırım süremiz dolmak üzere ve biz veda etmeden önce ben yapımcım Emine Yılmaz'a teşekkür ederim. Sesleri ulaştıran sevgili İbrahim Türksoy'a ayrıca teşekkür ederim. Ancak şurada üzerimde kalmış birkaç selam daha var. Sevgili Kemal Gökçe gibi kimse küsmeden, çünkü Kemal Bey hemen küsüyor. Diyor ki erkenden yazıyorum, niye beni okumuyorsunuz? Okumaz olur muyuz? Her birinizi ayrı ayrı okuyoruz. Ancak Gülnaz Balbastı Delal gurbetten bütün gurbetçiler adına yazdığını söyledi. Ahmet Özçelik için türkü armağanım tabii ki var ve Kayseri'ye selam gönderiyorum. Kayseri'yi çok güzel anlatıyor gazeteci dostumuz Davut Güleç. Bir dahaki sefere baştan sona her birini okuyacağım. Yarın inşallah nasip olursa. Ve Havva Türk yazdı Bulancak'tan. Rümeysa Hümaneva için türkü istedi. Salih Akova'da Pendik'ten Araklı Kayacık'tır canım, ben yanlış söylemem. Sefa'yı Özdemir cumanız mübarek olsun diye yazdılar. Selahattin Özdemir her mecradan yazarken İbrahim Kaçar bütün dostlarımıza selam gönderdi. Samsun ilk adımdan Halil Bayrak, Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam ve Ergün Tontu Dairende'den Bayram Gökçen Fethiye'den yazdılar. Ali Yavuz'la Yalova'dan herkese selam göndererek türkü istedi. Bakıyorum sevgili İbrahim'e, abla süre doldu diyor. O halde tekrar bendeniz Sabahat Aslan, yapımcımız Emine Yılmaz, sesleri ulaştıran kumandadaki İbrahim Türkdoğan'la birlikte selam, sevgi, saygı gönderiyor. Gününüzün hayırlı olmasını diliyoruz. Milli maçımız için de tabii ki göğsümüz kabardı. Şanlı bayrağımız hep dalgalansın. Ayrılmadan önce çok istediğiniz bir türkü okuyacağım sizlere. Dere kenarında taş ben olaydım, ela göz üstüne kaş ben olaydım. Tokat'a, Sivas'a, Kerkit Vadisi'ne selamlar. Yarın görüşmek üzere. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz severek dinlediğiniz "Yar uzakta gözüm görmez" türküsünde geçen kınıfır ve bedrenk sözcükleri. Kınıfır bedrenk olur, aşka düşen denk olur diyor türkümüz. Burada geçen kınıfır kelimesi karanfil demektir ve kırnıfıl olarak da söylenir. Bedrenk ise karanfilin solduğunda, kuruduğunda veya yapısı bozulduğunda aldığı koyu, kirli veya karışık renk tonunu ifade eden halk ağzı tabiridir. Bordo veya şarap rengi anlamında kullanıldığını söyleyenler de vardır. Türkümüzde de sevdiğinden ayrı düşenin duyguları tıpkı solan bir karanfilin rengine benzeyip karıştığı, bozulduğu için mecazi bir yolla anlatılmaya çalışılmış. Şimdi söz ve bestesi İbrahim Özkan'a ait olan bu güzel ezgiyi Hüseyin Turan'dan dinliyoruz. Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok, dilim dönmez.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arıyla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklılarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem Merasimi'ne katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürle'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi, 51 zanlı gözaltına alındı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A milli futbol takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar grubu 3 puanla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.

0: Benim Türküm.
1: Ben Kastamonu'dan Nurettin Gül. Bu yılda yazma başında türküsünü kızlarım için, eşim Zeynep için istiyorum. İyi yayınlar.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı ile birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve mikrofonda ben Havva Emel Yaylı, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği İzmir yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyenler. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, bize derler çakıcı, yıkarız konakları.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat İnkaya, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, kabak kemanede Ercan Köktürk, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş ve Suat Kuş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Didem Dilara Duman'ın seslendireceği, Erzurum yöresinden derlenen birbirine bağlı iki türküyle sürüyor. İlk olarak Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği bir uzun havayı dinliyoruz. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Ve buna bağlı olarak yine Raci Alkır'dan alınan bir türküyü dinliyoruz. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi.

Solistimiz Senem Akdemir, Şanlıurfa yöresinden Yavuz Tapucu'nun derlediği türküyü seslendiriyor. Hayatları değir mi, bu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel, biri Eşref değil mi?

Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım. Trabzon yöresinden Hüseyin Dilaver'den alınan türkü, Özlem Üngör'ün yorumuyla dinliyoruz.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Serpil ve Nihat Kaya'dan alınan bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Arda boylarında kırmızı erik, Halime'nin ardında 17 belik.

Al yeşil dökün anneler mezar taşıma. Gelen ağlar, giden ağlar bu genç yaşıma. Bu ne felaketti geldi başıma, rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşıma. Şanlıurfa yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz.

Solistimiz Esra Er İkinci, Çanakkale yöresinden Kamil Nizam Bigalı'dan alınan türküyü seslendiriyor. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

Ceviz oynamaya geldim odana. Nişanlın da bu mu derler adama? Dayanamam senin kara sevdana. Kayseri yöresinden Nezahat Bayram'ın derlediği türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği türküyü solistimiz Zafer Albayrak'ın yorumuyla dinliyoruz. Solistimize bağlamasıyla Metin Altun yol gösteriyor. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

Muzaffer Sarı Sözen'in Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten derlediği türküyü solistimiz İlker Gökkaya'dan dinliyoruz. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

Yurttan Sesler programı sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor. İlk olarak Ankara yöresinden Mehmet Demirtaş'tan alınan Seymen Bozlağı'nı dinliyoruz. Ve buna bağlı olarak Nevşehir yöresinden Veli Kangal'dan alınan türküyü dinliyoruz. Pancar pezik değil mi, ciğer ezik değil mi? Ben sevdim, eller aldı, bana yazık değil mi?

Portakal dilim dilim, soy da ver benim gülüm. Ne dedim de küstürdüm, kurusun ağzım dilim. Tokat yöresinden Talip Özkan'ın derlediği türküyü Ali Demirhan'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği İstanbul yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve mikrofonda ben Havva Emel Yayla. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin ikinci eğitim

öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da Maarif modeli uygulanmaya başlanacak ifadesini kullandı. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, En Sosyal hesabından tebrik mesajı paylaştı. Organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke çapında düzenlenen eş zamanlı 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu. Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi ve 51 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada bugün savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti, çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan amillilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, sevgili türkü dostlarımız. Efendim günün bu en güzel saatinde Anadolu'muzun o güzel türkülerini sizlerle paylaşacağımız türkülerle gün ortasında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim bugün programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, Tonmeister'imiz Fırat Özturan ve Spiker'imiz ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar türkü yolculuğunda sizlerle birlikte olacağız. Ve İzmir Radyosu'nun o çok değerli sesleri sevgili Hakan Ünal ve sevgili Ethem Kaya'dan o güzel türküleri dinleyeceğiz. Ve elbette onlara eşlikte olacak olan saz sanatçılarımız. Efendim saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çokyürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu olacak. Evet efendim bugün sevgili Hakan Ünal'ın seslendirdiği bir türküyle sizlere merhaba dedik. Bu arada ona da merhaba diyelim. Hoş
1: Merhaba
0: geldiniz.
1: Hakan'cığım, sen de hoş geldin. Sana da merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen TRT'mizin çok kıymetli
0: Evet.
1: dinleyenlerine saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz İzmir'den.
0: Çok güzel bir türküyle merhaba
1: Evet.
0: dedik onlara değil mi? Yani Munzur'dan...
1: Erzincan Kemaliye'den alınan ve derleyen ve notaya alan Mustafa Özgül benim Ankara Radyosu'nda.

0: İki güzel türkü, iki harika yorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hakan Ünal'a seslendirdiği bu güzel türküler için efendim. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkülerle gün ortasındaki seyrimizde şimdi de gönüllerinize ses olacak. Efendim evet öyledir. O türkülerden birini daha seslendirmek üzere. Mikrofona kim gelecek? Bu kez Ethem Kaya gelecek efendim. Hoş geldin sevgili Ethem.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Ne var ne yok?
1: Şükürler olsun. Türkülerle olup da kötü olmak...
0: Değil mi?
1: Tabii. Zor olur. Ben de radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Bir kez daha selamlarımızı iletelim. Evet, kıymetli türkü dostlarımız, Ethem ilk olarak bizi Adıyaman yöresine doğru götürecek.
1: İkinci gideceğimiz yer de Adıyaman.
0: Evet, Adıyaman.
1: İkisi de aynı kişiden derlenen, böyle birbirinden ayırmak istemedim. Böyle güzel iki tane, o diğerini sonra da anons edebiliriz.
0: Tamam. Yani ikisi de Mehmet Sezgen'den mi alınmış?
1: Evet, Mehmet Sezgen notayı almış.
0: Ha, notayı almış, evet. Derleyen mi aynı?
1: Şimdi ilk okuyacağımız eser, Mehmet Sezgen notayı alıyor. Mahmut Çetinkaya'dan alıyor.
0: Hı hı.
1: İkinci eserimizde isterseniz o sırası geldiğinde
0: tamam,
1: de yorumlayabiliriz.
0: O zaman olur. Peki şimdi hep birlikte ilk Adıyaman türkümüzü Ethem Kaya'dan dinliyoruz. Havalar ayaz gelin hanım, bu da bir muraz gelin hanım.

0: Adıyaman'a çok selam olsun.
1: Selamlar olsun, aynen.
0: Evet, Adıyaman yöresindeydik fakat misafirliğimiz devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Söylediğimiz gibi fakat Gölbaşı yöresindeyiz bu kez.
1: Aynen, Adıyaman'ın yakın ilçeler.
0: Evet, yakın ilçeler. Ay doğar aşar gider türküsüyle baş başa bırakacağız dinleyenlerimizi. Mehmet Sezken'in kaynak kişiliğinde kültür mirasımıza kazandırılan çok güzel bir türkümüz.
1: Bu arada selam olsun, dinliyorsa ellerinden öpüyoruz, çok kıymetlidir kendisi.
0: Evet, peki selamlarımızı iletmiş olalım bu kez. Evet, ay doğar aşar gider sevgili türkü dostları, şimdi radyoda buluşturacağız sizlerle. O güçlü sesi ve yorumuyla Ethem Kaya bir kez daha mikrofonda.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili Ethem Kaya'ya ve son anda yetişen
1: son
0: sevgili
1: evet,
0: Hakan
1: sağ olsun.
0: Ünal'a.
1: İyi ki var. Keşke türkünün beraber paylaşsaydık.
0: Evet, başından birlikte okusaydık.
1: Dokunduğun geçsin ama öbür türküleri beraber şey yaparız.
0: Çok güzeldi. Peki şimdi biraz sanatçılarımızı dinlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ethem bu güzel türküler için. Evet efendim şimdi sırada Rumeli yöresine doğru uzanacağız. Eski Cuma yöresi. Oradan günümüze ulaşan çok güzel bir Sevda türküsü var efendim. Sevdiğim küçük yaşta Türk Halk Müziği'nin o güçlü seslerinden Sevcan Orhan sizler için seslendiriyor.

0: Evet sevgili türkü dostlarımız, bu eğlenceli türkünün ardından bir kez daha birlikteyiz. İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz size ve türkülerle gün ortasında en güzel türküleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz her gün olduğu gibi. Şimdi ise kulaklarımızı yine Rumeli'den yükselen, bu kez derin bir ağıta çevireceğiz efendim. Yeni cami avlusunda ezan sesi var diyecek. Peki kim diyecek? Sevgili Hakan Ünal bir kez daha mikrofonda.
1: Evet, Hüseyin Yaltırık ağabeyimizin, hocamızın dan alınan, daha doğrusu derleyende ve notaya alan, hı hı, Kubilay Dökümeteşva İhsan Öztürk hocamıza da selamlarımı sunuyorum. Bu, hı hı, arada Sakarya Üniversitesi Halk Danslarından mezun, bizden bir sonraki dönem, hı hı, Zakir Alp Siirt'te, hı hı, Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen.
0: Birincilikleri doymayanlar.
1: Evet, üniversiteler, hı hı, arası ve Maarif Halk Oyunları yarışmalarında Siirt Üniversitesi adına, hı hı, çok profesyonel bir ekip hazırladı orada. Hı hı. Kendisi de aslında Siirt'liydi zaten.
0: Kutluyoruz kendisini.
1: Kendilerini de kutluyorum. Yani halk danslarımız da çok önemli. Hı hı. Gerekli özveriyi orada gittiği her yerde işte öğretmen aydınlatıyor bir, hı hı, çera gibi. Hı hı. Ona ve şu anda Taylan da yanında muhtemelen. Hı hı. O da İzmir'den bir arkadaşımız. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
0: Selamlarımızı
1: tüm yolda olanlara da sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Yürek yakan bir türkü.
1: Evet, bir ağıt.
0: Dokunaklı bir ağıt. Çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık
1: olsun. Teşekkür ediyorum. Orkestramızın da ellerine sağlık, nefeslerine sağlık.
0: Hepsini kutluyoruz. Evet sevgili türkü dostlarımız, bu güzel ağıt sonrasında dinleyicilerimizi, sizleri Rumeli'den Eskişehir yöresine doğru götüreceğiz. Eskişehir'in o kendine has ritmini taşıyan eserlerden biri. Çok güzel bir türkü. Bu dağlarda bağ olmaz var sırada. Osman Özdenkçi'nin derlediği ve repertuara kazandırdığı bir türkümüz bu. Ve bu güzel eseri sevgili Hakan Ünal'dan dinliyoruz bir kez daha. Buyursunlar.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza. Yine ikisi aynı anda seslendirdi bu güzel
1: küçük
0: türküyü.
1: Küçük ben de eşlik etmeye çalıştım.
0: Ethem Kaya'da Küçük Dokunuşlar dinledik. Evet, 12.43'ü gösteriyor artık saatlerimiz sevgili türkü dostlarımız. Anadolu'nun o çok sevdiğiniz, çok severek dinlediğiniz türkülerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte o türkülerimizden ikisini daha seslendirmek üzere güçlü sesiyle Ethem Kaya bir kez daha mikrofonda olacak. İlk olarak efendim Fahri Kayahan'dan derlenen Malatya yöresinden bir türküyle
1: evet,
0: buluşturacak bizleri. Hep birlikte dinliyoruz. Bir oda yaptırdım hurma dalından, içini döşedim Acem şalından.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Ethem Kaya. Evet, Malatya'daydık. Efendim şimdi nereye geçiyoruz? Erzurum.
1: Erzurum'a gidiyoruz.
0: Erzurum'a gidiyoruz. Dadaşların diyarı efendim. O heybetli dağları dile getiren bir türkü var sırada. Adem Aslandoğan'ın repertuara kazandırdığı, kültür mirasımıza kazandırdığı.

0: Ağzına sağlık sevgili Ethem Kaya.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Güzel sağ türküler olasınız. Seslendirdi.
1: Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz sizlere ve Anadolu'nun o güzel türkülerini sizlerle buluşturduğumuz türkü yolculuğumuz devam ediyor türkülerle gün ortasında. O güzel türkülerimiz sonrasında efendim, şimdi de Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait bir türkümüz var sırada. Kendine has yorumuyla Hakan Ünal'dan dinleyeceğiz hep birlikte efendim bu güzel türkümüzü. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Buyursunlar.

0: Dağlar dağımdır benim. Diyarbakır'daydık sevgili türkü dostlarımız. Hakan Ünal'dan dinledik ama
1: Celal Güzel Ses'ten alınan aynı sözlerle bir de Harput da var. Bu da Celal Bey'in Diyarbakır ağzıyla yazdığı
0: güzel bir
1: eseri.
0: Eseriydi.
1: Evet, çok da fazla dillendirilmiyor. Ruhu şad olsun Celal Üstad'ın, Şark Bülbülü Celal
0: Allah'tan
1: Üstad'ın.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Hakan Ünal'ı da
1: Gürhan,
0: bırakmıyoruz.
1: Gürhan ağabeyim eşlik etti güzel sazıyla. Ellerine tellerine sağlık.
0: Ağzına yüreğine sağlık olsun onun da. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Ne dinleyeceğiz sizden bir
1: Diyarbakır,
0: kez daha?
1: Diyarbakır hemen yanında Urfa'ya doğru uzanalım. Yöre ekibinden alınan, onun da ruhu şad olsun, Altan Demirel ağabeyimiz notaya almış. Arap atı gibi sallar başını diyelim efendim.
0: Peki hep birlikte dinliyoruz.

Ve efendim böylelikle biz artık Türkülerle Gün ortasında bize ayrılan süreyi tamamlamak üzereyiz. Son olarak solistimiz Ethem Kaya'nın seslendireceği bir türküyle müsaade isteyeceğiz. Huzurlarınızdan ayrılacağız. Bugün bu güzel programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Özturan ulaştırdı. Ve mikrofonla bendeniz Hakan Çalışkan. Bu keyifli bir saat için çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte TRT Türkü frekanslarında bir kez daha buluşmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 26 Haziran Cuma gününü gösteriyor. TRT Türkü frekanslarında kulaklarınızda tanıdık bir ses, gönlünüzde sıcak bir esinti olmak için yine geldik ve Bizim Eller programıyla evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Bugün de kalbinizden geçen en güzel ezgileri sizler için heybemize doldurduk. Programı sizler için Elif Suca hazırladı, teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Bir saat boyunca türkülerin o birleştirici gücüyle bir türkü yolculuğuna çıkacağız efendim. Madem Bizim Eller dedik, madem memleketin dört bir yanına selam durduk, o zaman programımızın ilk selamını şanlı tarihiyle, sıcak insanıyla gönlümüzde apayrı bir yere ait olan şanlı Urfa yöremize gönderelim efendim. Tuğba Ger seslendiriyor. Alaydım elin elime.

Saatimiz 13.10'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Çorum yöresinden bir türküyle sürüyor. Hüsamettin Subaşı'yı dinliyoruz. Şu mübarek günde küsmek olur mu?

TRT Türkü. Sırada Ankara'nın sevilen türkülerinden biri var. Semra Bağcı seslendiriyor. Ayaş yollarından açtım da geldim.

Saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Oğuz Doğan Cengiz'i dinliyoruz. Arabamın tekerleği mor boya.

Nida Tüfekçi'nin Sabri Çörek'ten derlediği Bursa türküsünde Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz. Evlerinin önü nane maydanoz.

0: TRT Türkü.
1: Kubilay Dökmetaş seslendireceği türküyle bizleri Sivas'a götürüyor. Geline bak, geline diyor sanatçı.

Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 13.50'yi gösteriyor ve yöre yöre türkülerle olan yolculuğumuz devam ediyor. Gürkan Özpeker bu kez radyolarınıza bir türkü demetiyle konuk oluyor.

Saatimiz 13'ü gösterdiğinde TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında başladı birlikteliğimiz ve türküler eşliğinde yöre yöre diyar diyar dolaştık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Programımızı sizler için Elif Sucu hazırlamıştı, teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmenizi diliyor, sizlere bir Manisa türküsüyle veda ediyoruz. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. İki turnam gelir de Bağdat elinden. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün

karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil, enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemini vurguladı. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yapay zeka pazarında yükselen ivmesine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü kapsamında açıklama yaptı. Uyuşturucuyla mücadelenin bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teleskop Batı'da henüz icat edilmemişken Osmanlı'da bu yönde çalışmalar olduğunu hatırlattı. Bakan Ersoy, İstanbul'da gök, küre, değişimler çağı şafağında Osmanlı'da matematik bilimleri yazma eserler sergisi açılışına katıldı. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde sucukta dil, dana, kuzu kıymada baş etine rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye yardım için harekete geçti. Afet bölgesine arama kurtarma ekipleriyle insani yardım taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul'dan havalanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bunun 2026'nın en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Haberleri sunduk.

Haziran güneşinin usulca Dicle'ye vurduğu, Kevser bahçelerinin serinliğinin şehre nefes aldırdığı bir Diyarbakır öğleden sonrasından hepinize merhabalar sevgili türkü dostları. Günün koşturmacası arasında radyonuzdan süzülen türkülerle soluklanmak için TRT Türkü'de bizlerle beraber olan tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında canlı olarak hazırladığımız Türkü Diyarı başladı. Programı sizler için Murat Kahraman hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan sazımızı, sözümüzü sizlere ulaştırıyor. Ve mikrofonda ben Derya Can, saatler 15'i gösterene dek türkülerin kanadında güzel yurdumuzu ve gönül coğrafyamızı gezeceğiz birlikte. Beraberliğimize Emin Aldemir'in derlediği bir Kayseri türküsüyle başladık. Nurettin Çamlı da kendisine has yorumuyla havalandırdı türkümüzü ve çarşıya vardım, erikten aldım dedi. Hadi gelin Kayseri'den Kırşehir'e uzanalım ve Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği türküde Ahmet Turan Şan'a kulak verelim. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı, sinemdeki yaramın sen olursun.

aşk ağlatır, dert söyletir demiş atalarımız. Ama aşığın derdi de, dermanı da sevgiliden başkası değildir dostlar. Aşıklar sözlerini sevgiliye ulaştıramadıklarındaysa ellerini sazı alıp adeta birer gözyaşı gibi türküler yakmışlar. Sırada onlardan biri var. Haydar Telhüner'in kaynaklık ettiği, Ali Canlı'nın derlediği ezgimizi İbrahim Yeşildağ söylüyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uyku.

Haydi gelin efkar bulutlarını halayın coşkusuyla dağıtalım. Omuz omuza verip dertleri bir kenara bırakalım. Sivas yöresinden Muzaffer Sarısözen'in derleyip notaya aldığı hareketli ezgimizde söz Hüseyin Karakuş'ta. Çekin halay dizilsin ellerin yâri, sürmeli gözler süzülsün gönlümün bağrı.

halayın coşkusunu İç Anadolu'da bırakıp Ege'ye, Uşak yöresine uzanıyoruz değerli türkü dostları. Ahmet Yamacı'nın Selçuk Erim'den derlediği ezgimizi Emine Akmeş'e havalandırıyor. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarın size varacağım, evde de yalnız mısın?

hüznümüze, sevincimize, acısıyla tatlısıyla yaşadığımız tüm duygulara tercüman olan türkülerimizle güzel yurdumuzun dört bir yanını, gönül coğrafyamızı gezmeye devam ediyoruz. Sırada bir Tokat türküsü var. Ayhani'den alınan ezgimizi Neşe Dilekçioğlu'nun yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz. Düşünün halini darda kalanın diyecek sanatçımız.

aşk ateşi yüreğe düşmeye görsün sevgili türkü dostları. İnsan tüm imkansızlıkların mümkün hale geleceğini düşünür. Adeta ayaklarımız yerden kesilir. Sırada bu duyguları anlatan bir türkümüz var. Kendine has yorumuyla Yusuf Aktaş hem çalıyor hem söylüyor. Bize de dinlemek kalıyor. Gökteysen merdivenler kurayım.

aman hey hey, evlerine varay geleyul ettim aman aman.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programı devam ediyor sevgili türkü dostları. Sözü ve sazıyla Anadolu'nun ruhunu toprak gibi işleyen ozanlarımızdan birine kulak vereceğiz şimdi. Rahmetle andığımız Aşık Veysel radyolarınızda. Kızılırmak seni diyor.

İçten bir yakarışın dile geldiği Erzincan türküsüyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Turan Engin'in Fidan Engin'den derlediği türkümüzde Mehmet Erenler radyolarınızda. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni Muhannet'e muhtaç eyleme. Eğer Muhannet'e muhtaç eylersen, yedi deryalara gark eyle beni.

bir kızın baba ocağındaki son gecesi. Hem yeni bir yuva kurmanın heyecanı hem de ayrılığın o tarifi zor burukluğu. Duygular birbirine karışır. Diyarbakır yöremizde yakılan ve güzel yurdumuzun dört bir yanında kına gecelerimizin vazgeçilmezi olan türkümüz var sırada efendim. Kınayı getir ana diyecek Nuran Mengüş sizler için.

Sözün ve Saz'ın rehberliğinde memleketin dört bir yanını dolaştığımız türkü diyarında bugünkü yolculuğumuzun da sonuna geldik değerli türkü dostları. Programımızı sizler için Murat Kahraman hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan sesimizi sizlere ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Derya Can, türkü dolu, sevgi ve umut dolu günler diliyoruz hepinize. Meryem Şen Ocak'tan derlediğimiz hareketli bir Azerbaycan türküsüyle veda ediyoruz efendim sizlere. Bu dağdan aşmak olmaz diyecek sanatçımız. Türküler, hasretimiz, özlemimiz. TRT Türkü'de türkülerle kalın, hoşça kalın.

Karadeniz'den, Trabzon'dan selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Karadeniz'den programıyla geldik, huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca da birlikteyiz. TRT Türk'ü Anadolu kuşağında sırayı biz aldık ve sizin için yürek dolusu türküler getirdik. Yöre yöre gezeceğiz ve birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Bugün de her gün olduğu gibi Karadeniz'den programında. Yiğit Yavuz hazırladı programı, Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Yıldıray Çınar'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz. Güller açsam bağlar gibi, gazel döksem çağlar gibi, altın olsam dağlar gibi, kıymetimi bilen olmaz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldıray Çınar'ın sesinden dinledik Samsun yöresinden türküyü. Ordu Fatsa yöresinden bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Ahmet Turan Şan'ın sesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Giresun Görele yöresindeyiz bu kez. Sarı kızın ayağında yemeni, yaz geldikçe çiğne.

Trabzon Maçka yöresindeyiz şimdi de Özlem Üngör'ün sesiyle. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuğazı, veremeyledin beni yavurun kızcağızı.

Taşa basma iz olur. Kız kunduran toz olur. Gel buradan gidelim. Eller duyar söz olur. Seçkin Tutuş'un sesinden dinledik. Kayseri yöresinden türküyü. 15.20'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Bitlis yöresindeyiz şimdi de. Niyazi Ateşli'den derlenen türküyü dinleyeceğiz. Gülten Çadırcı'nın sesinden. Oynama yorulursun, civansın, kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın.

Bitlis'ten Kırklareli yöresine gideceğiz şimdi de Özgür Eren'in sesiyle. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna. Çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna. Nida Ateş'in sesinden dinliyoruz.

Rize Hemşin yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz kıyılarında geziyoruz bu dakikalarda. Emin Yağcı'nın sesinden dinledik. Sırt üstüne tencere dedi sanatçı. Artvin Şavşat'tayız bu kez. Teoman Genç'ten derlenen türküyü Hasan Özel söylüyor. Sallanı sallanı gelir geçersin.

Gümüşhane yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyiciler. Selahattin Tanış'tan derlenen türküyü dinliyoruz. Vahit Alkır sırayı alan sanatçı. Matarayı doldurdum, yol üstüne kondurdum. Bir hayırsız yar için gül benzemi soldurdum.

Zeynep Başkan'ın sesine yer veriyoruz Karadeniz'den programında şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Uykuya yatmaz mısın diyor sanatçı.

Yörük yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik Rumeli taraflarından türkümüzü. Gönül telinizi titretecek bir başka türkümüz. Adana yöresindeyiz bu kez. Aziz Şenses'ten derlenen türküyü dinleyeceğiz Barış Akpınar'ın sesinden. Yenice yolları bükülür gider, zülüf Akgerdan'a dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa, ömrü arkasından sökülür gider.

Adana yöresindeydik. Barış Akpınar'ın sesinden dinledik türkümüzü sevgili dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna yaklaşıyoruz. Muğla yöresine gideceğiz bu kez. Münevver Özdemir'in sesinden dinliyoruz. Şerafettin Civelek'ten derlenen türküyü. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, Atiye hanımı candan sever yüzbaşı.

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik. Yapımda Yiğit Yavuz, teknik masada Ebru Kılıç, mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sundum. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, türkülerle kalın. Gökhan Birben'in sesiyle uğurluyoruz. Heyya heyya diyor sanatçı.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili gözaltındaki 10 şüpheli yol kesmek suretiyle yağma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Zanlıların Karaal'ın aracına konum belirleme cihazını yerleştirme anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine de erişildi. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aile ile ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı 5 sanığın bilinçli

taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 6 sanığın ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Küçük Asiye'yi yaralayan köpekler silah sayıldı. Sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Ömer Faruk Ay birden fazla kişiye yönelik tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük sanıksa yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Ömercan Özdoğan kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme 4 sanığın tüm suçlamalardan beraatine karar verirken 2 sanık hakkındaysa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Diyarbakır'daki operasyonda ise yakalanan 24 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri İran mütabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlık da derinleşiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle saat 17'ye kadar sizinleyiz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyor. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız bir Burdur türküsüyle başlıyoruz Mehtap Koç'un eşliğinde. Koçaçam'ın gürlemesi dal ilen, Koç yiğidin eğlencesi yar ilen.

Akdeniz'in renkleri Tokat türküsüyle Nurgül Onat'ın eşliğinde devam ediyor. Dereler gölgelendi, güzeller suya indi. Bugün ben yari gördüm, gene can tazelendi.

Bu kez Burhan Ketir'e kulak veriyoruz. Nail Aslanpay'dan alınan Gaziantep türküsünde. Lamba şişesiz yanmaz mı? Cicim bana yar bulunmaz mı?

Meliha Güneş'in ardından Sinop yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküde Yücel Öner'i dinleyeceğiz. Kuşburnu.

Hasan Sözleri'den alınan Cemile Cevher'in derlediği Rize türküsünde Gülbeyaz'ı dinliyoruz. Gökte yıldız ay mısın, kemençeme yay mısın?

Erkan Ocaklı'dan alınan Mehmet Özbey'in derlediği Trabzon türküsüyle devam ediyoruz. Volkan Arslan'ı dinliyoruz. Çay elinden o yanı.

0: TRT Türkü.
1: Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa türküsü var sırada, Sevcan Orhan söylüyor. Haydi gidelim Mersin'e.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras ve spikeriniz ben Hatice Aslan Arslan. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Haziran Cuma, saatler 17, 1 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyo stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Ben bugün yarimden ayrı düşeri, her günüm bir yıla döndü, gidiyor.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımıza Orhan Hakalmaz'ı Burdur yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Yayla yollarından yürüyüp gelir, alış alverini sürüyüp gelir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de programımızda Tokat yöresinden bir türküyü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Değmen benim gamlı yastı gönlüme.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.19'u gösteriyor ve programımızda Aysun Kaya'nın söylediği Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor. Seher vakti çaldım yaren kapısını.

Sayın dinleyenler, saatler 17.24'ü gösteriyor ve Çukurova'dan programında şimdi de grup mecazı bir türküyle dinliyoruz. Ala Gözlü Nazlı Dilber.

Değerli dinleyenler, sırada Sivas yöresinden bir türkü var. Muzaffer Erdem'in derlediği türküyü Ali İbicek söylüyor. Bir gün başım alıp çıkar giderim.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, programımızda Erzurum yöresinden bir türküyü sanatçımız Dünya Tekin okuyor. Eller bizde gittik. Şimdiki rağbet kızlar dilberliğe.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.42'yi gösteriyor. Çukurova'dan programı da Konya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Çek Deve Cid Develeri. Selma Geçer'i dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.47'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Hüseyin Tuğra'nın söylediği Hatay yöresinden bir türküyle devam ediyor. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü de Bircan Pullukçuoğlu'nun yorumuyla sizinle Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. Reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı TİM 33. Genel Kurul ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkat çekti. Bölgedeki jeopolitik sorunlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. Bakan Bolat, katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde dış ticaret ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonu basın buluşmasına katıldı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. CHP Genel Merkezi'nde mesai devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarını makamında sürdürdü. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam etti. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz Kenan Şahin'in naaşı cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verildi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek. Trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler, Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin, devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyuruldu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesine odaklanılıyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Yerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı'nın bir kısmı evlerine dönüyor ancak büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Aşık Yaşar Reyhani 1932 yılında Hasan Kale'nin Alvar köyünde doğar. Asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrenir. Aşık Reyhani köyüne gelen aşıkları dinler, eline geçen kitapları okur ve 18 yaşından sonra kendi aşıklığı başlar. Aşıklık geleneğinin önemli unsurlarından olan doğaçlama konusunda ustaca yorumlar yaparak herkesi kendine hayran bırakır. Reyhani rüyasında gördüğü bir kıza aşık olur ve kısa bir süre sonra kızı kaçırır. Birkaç ay geçmeden evliliği geçimsizliğe ve huzursuzluğa dönüşür. Bunun üzerine karısının ailesi kızlarını alarak başka biriyle evlendirilir. Aşık Reyhani bu dönemden sonra dertli mahlasıyla şiirler yazmaya, türküler söylemeye başlar. Ancak bu mahlası uzun süre kullanmadan Bayburtlu Hicrani tarafından verilen Reyhani mahlasını kullanmaya başlar. Konya Aşıklar Bayramı'na aralıksız katılan 7 aşıktan biridir. Aşık Reyhani birçok ülkeye konser ve konferanslara gider. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fani öğretmenlik unvanı verilir. 10 Aralık 2006 tarihinde vefat eden sanatçıyı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinden Erzurum yöresinden alınan türküyü Adile Kurtkaratepe'nin sesinden dinliyoruz. Bugün sabahla Visali Yar'dan.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz. Radyo başında olup kulağı ve gönlü bizde olan bütün radyo dostlarına Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programı başladı. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Öğrencilerimiz, veliler ve öğretmenlerimiz, eğitim camiası karne heyecanı yaşadı. Verilen karnelerin sadece öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinin bir sonucu, bir göstergesi olmadığının farkında olun. Anne babalar olarak bir noktada eğer bir başarısızlık varsa ya da bir başarı varsa bunda bizim de pay sahibi olduğumuzun hatırımızdan çıkarmayalım. Böylesi bir yaz tatili geçirelim hep birlikte. Karnedir, kırıklar olabilir, zayıf notlar olabilir. Bunlardan dolayı da öğrencilerimize fazlasıyla yüklenmeyelim, fazladan yüklenmeyelim. Zira eğitim öğretim bir süreç, yaşam boyu devam eden bir süreç. Sadece bu döneme sıkıştırabileceğimiz bir süreçten bahsetmiyoruz. Önemli olan çocuklarımızın nasıl birer birey haline geldikleri, çıktılarını çok çok uzun zaman sonra görebileceğimiz bir süreci yönetmek durumundayız. Bunun bilincinde olalım. Yeter. Gönlümüzden geçenleri paylaştık kıymetli radyo dinleyenlerim. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Türkümüzü, Eskişehir türküsünü Nuray Hafiftaş seslendirecek. Dilek Yılmaz ve Ahmet Kızılok'tan alınmış. Biz de bütün eğitim camiasına, velilerimize ve öğrencilerimize armağan ediyoruz. Keyifli bir türkü, bir karne hediyesi olarak kabul edin.

Türkü akşamında Adıyaman'a gidiyoruz. Emine Aldemir Ragıp Binzat'tan derlemiş türküyü. Erol Köker söyleyecek. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Türkü akşamında Mustafa Acar ve Fatma Parlakoğlu'dan birer türkü dinledik. Hasan Özel'le Tarsuslu Ferhunde Varlıktan Alınan Türkiye Kulak vereceğiz. Ceyhan Köprüsü Taştan, Gözüm Görülmez Yaştan.

18.39'u göstermeye başladı. Saatimiz Nazlı Öksüz seslendirdi Hatay türküsünü. Orhan'a kalmazsa Azerbaycan'a gidiyoruz. Murat Akçay notaya almış türkümüzü. İndim yarın bahçesine, güller açmış. O yar benim yüreğimde yareler açmış.

Yöremiz bu kez Bartın, Muzaffer Öz'den kaynaklık etmiş Türkiye. Ayşe Engin Aslanca seslendirecek. Mapushane içinde yanıyor gazlar. Bayramdan bayrama çalınır sazlar.

Musa Eroğlu'nun ardından Ayşe Taş'tan dinledik bir türkü. Mustafa Özcan seslendirecek Eskişehir türküsünü. Ben gidiyorum yoluma, bir taş değdi koluma. Ben seni sevmez idim, kendin geldin yanıma.

Balkanlara gidiyoruz. Sava Karakaş, Fethiye işçilerden derlediği türküyü söyleyecek. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzi hem kucacığında.

Yöremiz bu kez Kırşehir. Osman Özdenkçi Çekiçeli'den almış Hüseyin Turan'ın söyleyeceği türküyü. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kal acem kızı. Ürün ürün kaş altında bakınca, can telef ediyor gül acem kızım.

Hüseyin Turan seslendirdi türküyüm. Zara'yla Aydın'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı Kemal Kazdağlı'dan almış. Eklemedir koca konak, ekleme Nazlı yârim yine geldi aklıma.

Mehmet Ali Gevrek ve Sevcan Orhan'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Barış Akpınar'da Kastamonu'ya gideceğiz Adnan Ataman, Yılmaz Arsoy'dan almış türkümüzü. Kız bahçende gül var mı, dalında bülbül var mı, bu akşam geleceğim, tenhalarda yer var mı?

Dünkü akşamında İzmir Bergama'ya gidiyoruz Talip Özkan, Müfit Akgün ve Hüseyin Ayalp'ten almış türkü. Emine Karakuşkaya söyleyecek. Sandık üstünde sandık ama nefeler yandık. Düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık.

Eşe gidiyoruz Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programında İsmet Akyol Gürbüz Sapmaz'dan almış türkü. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

Sadık Ergün ve Bayram Aracı'dan alınan Ankara türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söyledi, Nida Tüfekçi derlemiştim. Bedi Akartürk'te

Türkü akşamında artık son dakikaların içindeyiz değerli dinleyiciler. Denizli'ye gidiyoruz. Özay Gönlüm'ün repertuarımıza kazandırdığı türküyü Yeşim Dağlı Şahin seslendirecek. Sanatçının yöresinden bir türkü. Tellidir yavrum aman, tellidir. Denizli'nin horozları benlidir.

Mehmet Taha Arıkan'ın hazırladığı, teknik masada Sertaç Canbaz'ın görev aldığı, bendeniz Mustafa Yalın'ın sunduğu Ankara Radyosu'ndan canlı seslendiğimiz Türkü Akşamı programının bu akşam da sonuna geldik değerli dinleyiciler. Keyifli bir tatil dönemi dilediğimizi bir kez daha hatırlatalım eğitim camiasına, velilerimize ve öğrencilerimize. Biz huzurunuzdan Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği ritmik bir Kırşehir türküsüyle ayrılıyoruz. Sizi bu akşamlık artık yalnız bırakıyoruz. Yarın tekrar buluşmak üzere elbette. O şirin sözlerine hayranım gözlerine. Bakma el sözlerine. Gel yanıma gel. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Değerli konuklarımız ve değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu yapımı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği Konseri'nde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Siz sevgili konuklarımız, radyomuz Mesut Cemil Stüdyosu'na ve siz sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizin, uzun havalarımızın en güzel örnekleri yine sizler için. Ve ben koromuzu yönetecek şefimiz Soner Özbilen'i alkışlarla huzurunuza davet ediyorum. Konserimiz Denizli'den Süleyman Uğur'dan ve Manisa'dan Hasan Avcı'dan derlenen birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Denizli türkümüz Devrent Deresi. Devrent Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve ile Musam yürüdü. Ve Manisa türkümüz kısa adıyla Gımıldan. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Alkışlar sizden, türküler bizden.

ve türkülerle şimdiki durağımız Sivas. İhsan Öztürk derlemiş Tokuş köylü Yüksel Yıldız'dan. Ezrail Selim'e çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Huzurunuzda Mücella Ata.

Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Soner Özbilen yönetiyor koromuzu. Ve türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Tunceli Ovacık'tayız efendim. Ve Tunceli turna semahı gelecek. Kaynak Mustafa Batar, derleyen ve notalayan Süleyman Yıldız. Kaldır kaldır kolların kaldır. Çek.

Yayı okunan doldur. İki kaşın arası Kabe'ye giden doğru yoldur. Derleyen nota yalan dedik. Tabii ki çalan ve söyleyen de Süleyman Yıldız alkışlarla geliyor.

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bin dert açtı. Türkü durağımız Mardin, kaynak Bedri Orcan ve İclal Akkaplan geliyor alkışlarla.

Güzel ülkemizin güzel insanlarına, güzel ülkemizin güzel türküleri geliyor. Türkülerle şimdiki durağımız Nevşehir. Sazcı Hüseyin'den derlenmiş türkümüz. Çekmecemin perçini açamadım içini.

Sevgili dostlar, sırada bir uzun hava var. Giresun yöresinde bu uzun hava Ova Garibi adıyla biliniyor, çalınıyor, söyleniyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Türkülerin, uzun havaların eşsiz bir yorumcusu. Gönülden alkışlar Ümit Tokcan için.

Ve komşu bir ile Samsun'a geçiyoruz. Samsun'un Çarşamba ilçesine. Sular durulur derler. Güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Sanatçımız türkünün bağlantısında "Oy ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarini, ben yarimsiz bir hoşum" derken, kendisine katılmak, birlikte söylemek ister misiniz? Ahmet Turan Şan geliyor.

Hani yaylam, hani senin ezelin? Güz gelende döker bağlar gazelin. Yaylam, senin hiç gelmez mi güzelin? Sevgili dostlar, türkü durağımız Erzurum. Türkünün kaynağı Raci Alkır. Ve bu güzel Türkiye bir Orta Anadolu türküsü bağlanacak. Getir berber, getir aynayı getir. Erzurumlu bir sanatçı Lütfü Ortakale ve berber türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz geliyor.

Konserimizin sonunda Trabzon'dan iki hareketli horon havası ve koromuz tekrar sizlerle olacak. Maçkanın yolu taşlık, fena şeydir sevdalık ve derule. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var? Ha bu köyün içinin acayip bekarı var. Efendim koromuzu ve şefimiz Soner Özbilen'i bir kez daha alkışlıyoruz. Tonmaşlarımız Hayati Kandas, teknik prodüksiyon Yahya Lokmanoğlu, yapım asistanları Fidan Engin, Kerem Bulut ve ben Ali Gürlü. Hepinize sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günler, türkü dolu bir yaşam diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Ses Sanatçıları. Ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Birlikte sunacağız efendim sizler için Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş birbirinden güzel türküler hazırladık. Sizler de radyo başında inşallah bizlere eşlik eder, güzel bir akşam geçirirsiniz efendim.
1: Güzel bir repertuvar hazırladığımıza inanıyoruz bu
0: evet.
1: akşam.
0: Bizlere eşlik edecek olan orkestramız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ata Berk Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz hatta bas ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu abimiz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş kardeşimiz bu akşam bizlerle beraber olacak.
0: Evet efendim, güzel bir Urfa türküsüyle programa başladık.
1: Aynen.
0: Mektebin bacaları ders verir hocaları dedik.
1: Aynen.
0: Okulların tatil olduğu bugüne denk gelmesi de güzel oldu değil mi Şemsi abi?
1: Aynen, çocuklar karnelerini aldılar. Ellerinden öper. Eylül'de bugün takdir almıştı benim kız.
0: Maşallah,
1: ellerinizden öper. Havası 1500'dü bu arada.
0: Tebrik ediyoruz. Buradan tebrik ediyoruz.
1: Ellerinizden öper.
0: Öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz
1: aynen,
0: bu vesileyle
1: aynen.
0: biz de. Efendim, programa giriş yapmışken ben de şöyle güzel bir türkü seslendirmek istiyorum. Samsun'dan Aşık Yusuf Akyol'dan TRT Ankara Radyosu emekli kabak kemane sanatçısı Arslan Akyol ağabeyimizin buradan selamlar, sevgiler olsun.

0: Dost'un derlediği bir deyiş seslendireceğim. Sözleri Derviş Himmet'e ait. Ey gafil gel uyan ha bu gafletten.
1: Esra Ekinci'yi de muhteşem okur bu türküyü. Hep beraber dinliyoruz.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de eline emeğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Esram, bu akşam Şampiyonlar Ligi grubu var ha.
1: Maşallah. Doğru. Evet. Sazlarımıza nazar değmesin. Maşallah.
0: Bir taraftan evet. Gökhan Karakaya, bir taraftan Fatih Koçer, bir taraftan Cemil Altun. Ya maşallah, ya maşallah.
1: Çok şükür hepsi.
0: Ataber kardeşimiz bizimle.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Ömer abim bizimle. Nasıl, iyi miyiz? Keyifler iyi mi? Efsane. Hep türkü söyleyecek değiliz canlarım. Arada değil mi yani? Bir sohbet etmek lazım. Gökhan'ım nasılsın?
2: İyiyim. Siz
0: çok iyi gördüm seni.
2: Gayet
0: iyi. Özlemiştik.
2: Evet, ben de öyle.
0: Vallahi hasret gidermiş olduk.
2: Evet, iyi ki bir aradayız.
0: Çarşamba Fatih'imle beraberdik. Maşallah gözlerim parlıyor. Evet. Seni seviyorum aşkım.
2: Seni seviyorum.
0: Var olasın.
1: Evet.
0: Esram.
1: Şimdi ben sıramı savdım. Sıra Şeyhmuz Esenkuş'ta. O güzel sesinden hangi türkü dinleyeceğiz?
0: Evlerini Niyonca diyelim.
1: Biz de keyifle dinleyelim.
0: Şöyle bir Şanlıurfa'ya gidelim. Bir seslendirmeye çalışalım. Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet efendim, Şeyh Muz Esenkuş'tan dinledik. Evlerinin önü yonca. Ben de çok severim. Dayanamadım, eşlik ettim abicim sana.
2: İyi yapmışsın. Arkadaşların da ellerine kollarına sağlık. Güzel oldu, keyifli oldu bence. Evet.
1: Yine Anadolu'yu dolaşmaya devam edelim. Amasya'ya gidelim şimdi. Aşık Özlemen'in çok sevdiğim bir türküsünü seslendirmek istiyorum. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Arkasından da Diyarbakır'a doğru, sizin memleketinize doğru gidiyoruz Şeyh Muz abi. Esti Bahar'ın nesimi, ne hoş edalı kesimi.
2: Esra Yer ikinci sizlerle.
1: Haydi.

0: Ağzına yüreğine sağlık, ne güzel oldu.
1: Teşekkür ederim abicim, sen de bana eşlik ettin. Çok daha güzel oldu.
0: En büyük bir keyifle eşlik ettim, dayanamadım
1: ne
0: da.
1: Ne güzel, burada büyük bir aileyiz.
0: Ne güzel oldu,
1: evet.
0: Tabii ki. Seninle beraber türkü söylemek büyük bir şeref.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum abicim. Şimdi ben de sabırsızlıkla senin okuyacağın türküleri bekliyorum.
0: Her hafta klasikleşmiş...
1: Değil mi?
0: Şeye geldik değil mi? Zamana geldik.
1: Zannediyorum. Bir şeyimiz Esenkuş klasiği.
0: Eyvallah, eyvallah. Güzel bir uzun hava okumaya çalışalım. Bu uzun havayı sanırım

0: Cemil Altun abimiz de çok seviyormuş.
1: Eyvallah.
0: Okumuşken ona da armağan edelim. Tüm
1: Evet.
0: türkü severlere gelsin. Ona bir de güzel bir türkü de bağlamış olalım.
1: Tabii ki.
0: Bu dünyada üç şey vardır. O üç kıymetli şey var ya, biri ana, biri baba, bir de yar vardır.
1: Ne güzel söyledin
0: Onlara da
1: Ayşe.
0: gelsin.
1: Dinliyoruz.
0: Eyvallah kardeşim.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. TRT Türkü'de Türkiye Evi programındasınız. Şeyhimiz Esenkuş ve Esra Erekinci'den canlı canlı türküler dinlemektesiniz. Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz abi. Çok güzeldi ve seni burada canlı dinlemek de gerçekten çok büyük bir ayrıcalık.
2: Beraber.
1: Evet.
2: Seni dinlemek de bizim için büyük bir şeref, büyük bir keyif. İnanıyorum ki tüm türkü severler şu an büyük bir keyifle bizleri dinliyorlardır.
1: İnşallah. Bağlama açışını da sevgili Gökhan Karakaya çok güzel yaptı gerçekten.
2: Hani belki güzel okumuş olabilirim de ama bana okuttu yani Gökhan'cığım.
1: Vallahi, sazların yeri büyük tabii
2: eline,
1: ki.
2: Eline koluna sağlık. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin.
1: Evet efendim, programı yaraladık. Devam edelim onun için.
2: Esra'nın her hafta yaptığı şey.
1: Süre istemiyorsun değil mi?
2: 15 dakika etti baba.
1: Doğru. Yine hatırlatalım da biz. Evet.
2: Şimdi, su gibi akıp gidiyor vallahi.
1: Mehmet Sezgin.
2: Acaba uzun hava mı 20 dakika sürüyor onu mu?
1: Değil mi?
2: Şaka.
1: Evet, Mehmet Sezgin hocamızın hem kaynaklık ettiği, hem derlediği, hem de notaya aldığı iki güzel türkü seslendireceğim. İlk türkümüz Yollar Seni Gide Gide Usandım, Ayağıma Aynen. Diken Battı, Gül Sandım. Arkasında da hareketlenelim. Ay Doğar Aşar Gider, Kızlar Maraş'a Gider.
2: Eyvallah.
1: Haydi bakalım.
2: Esra Erekinci sizlerle, Mehmet Sezgin hocamıza da buradan selamlar, saygılar sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Senin de abicim bana eşlik ettin.
0: Dayanamadım canım, bu kadar güzel türküler okunuyorsa ve bu güzel türküleri de çok güzel icra eden güzel kalpli kardeşim, muhteşem sesli kardeşim Esra olursa tabii ki eşlik edeceğim. Yakanlar, benim için büyük bir şereftir.
1: Teşekkür ediyorum. Yakanlar güzel yakmış. Biz de onları dillendirmeye çalışıyoruz. Aynen açıkçası.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Evet efendim, hiç vakit kaybetmeyelim. Şeyhimiz Esenkuş'tan çok güzel türküler dinleyeceğiz. Galiba bunlardan bir tanesini de armağan edeceksin.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Bir önce Şanlıurfa'ya gideceğiz. Hı hı. Kara Çadır'ın kızı diyeceğiz. Evet. Ondan sonra Adıyaman'ımızın yine güzel bir türküsü Havalar Ayaz diyeceğiz. Ama ondan önce baş tonmeisterimiz Ali Taşoğlu abimizin çok sevdiği bir arkadaşı, bir dostu, Adıyamanlı aynı zamanda, Zeynel Daşkıran için de söyleyeceğiz ve tüm Adıyamanlara gelsin diyelim.
1: Selamlar, sevgiler olsun buradan gönderiyoruz. Eyvallah. Ve Şeyh Muzesen Kuş'u mikrofon başına alıyoruz.
0: Geçiyorum o zaman
1: Esra. Haydi bakalım.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esen Kuş.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Gerçekten oralara götürdün bizi. Türkülerin içinde, kültürümüzde ne varsa gerçekten hepsi o kadar güzel anlatılmış ki.
1: Aynen öyle.
0: Düğünümüz, derneğimiz, cenazemiz, değil mi? Acımız, hüznümüz ve yörelerin adet ve gelenekleri de aslında çok güzel aktarılmış. Mesela çağırın gelsin kardeşini, atın başını tutsun.
1: Aynen,
0: hani
1: aynen.
0: Bunların hepsi aslında türkünün içinde o yörede işte kına nasıl oluyor, düğün nasıl oluyor? Hepimize bir asıl rehber.
1: Aslında işte geleneğimiz, göreneğimiz bir şekilde hani her ne kadar bir melodi olsa içinde ama
0: tabii,
1: sözlerle apaçık anlatılmış. Zaten onun için en büyük özelliği bu.
0: Kesinlikle öyle. Bilmediğimiz kelimelerin çoğunu da aslında türkülerin içeriğinden öğrenmiş oluyoruz. Benim eşim Türkçe öğretmeni. Bazen bir kelime sorar. Ben bilirim. Nereden biliyorsun bunu diye şaşırır. Ben de hemen türküyle örnek veriyorum. İşte şurada geçiyordu, bunu anlatıyordur diye. Gerçekten çok zengin bir kültürümüz var.
1: Aynen. Zaten hani bir türkünün mesela hangi işte bölgeye ait olduğunu öncelikle nereden anlarız? Şivesinden.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şive bize her zaman çok büyük bir yol olmuştur.
0: Evet.
1: O yörenin aynı zamanda en büyük karakterlerinden biridir.
0: Kesinlikle tabii. Öyle. Çok şükür ki biz de bu kültürle tanışmışız. Biz de bu kültüre doğmuşuz.
1: Ya
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Şanslıyız evet. Ya Esra'm ya.
0: Gerçekten.
1: Vallahi Türk halk müziğine hizmet etmek, icra etmek, daha doğrusu icra etmeye çalışmak, ne kadar icra edebiliyoruz hani onu biz bilemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Halkımızındır. Radyoları başında bizi dinleyen türkü severlerindir ama onurluyuz ya.
0: Evet.
1: Gerçekten de.
0: Çok şükür.
1: Çok kıymetli bir meslek icra etmeye çalışıyoruz.
0: Çok şükür. Bu akşam da elimizden geldiğince türkülerimizi dinleyicilerimize aktarmaya gayret

0: ettik. Şehmuz abi hiç sevmiyor program sonlarını ama programın sonuna geldik Şehmuz
1: Sana bırakıyorum o zaman
0: abi.
1: Esra.
0: Evet efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Sizlere Anadolu'nun dört bir yanından türküler söylemeye çalıştık efendim. Muhteşem orkestramız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ataberk Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise sevgili yapımcımız Mehmet Taha Arıkan kardeşimiz, başta tonmeisterimiz saygıdeğer abimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateşli bu akşam.
0: Evet efendim sizinleydik. Doğu Anadolu'dan derlenen iki güzel halay türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşmek dileğiyle türkülerle kalın.
1: Dostça kalın,
0: Hoşça
1: hoşça
0: kalın.
1: kalın.

Merhaba efendim, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Bir Çift Söz programında beraberiz. Programa başlamadan yaklaşık bir hafta önce misal alemini terk eden, vefat eden Yücel Paşmakçı ustamızı rahmetle, minnetle, şükranla, hayır dualarıyla anıyoruz. Türk halk müziğimizin ve bu müziğin kültürünün bugüne ulaşmasında büyük emekleri olan 91 yaşında vefat eden Yücel Paşmakçı ustamız, bu kültüre yaptığı hizmetlerle bu milletin gönlünde ebedi bir yer kazandı. Ebedi istirahatgahında da mutlaka saadet ve bahtiyarlık içinde olacağına inanıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerinin, ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun. Efendim, bu hafta Bir Çift Söz programına Eşet Ertaş ustamız merhumdan bir eserle başlayacağız. Sözleri kendisine ait, müzik elbette kendisine ait. Kırşehir'den, kaynak kişi Neşet Ertaş'tan İhsan Öztürk notaya almış, notalamış, halk müziği repertuarımıza kazandırmış. Küstürdüm gönülü, güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu.

Efendim bu eserin Neşet Ertaş'a ait olduğunu sonraki yapılan çalışmalardan biliyoruz. Son dörtlükte kendi ismini de geçirir. Garibim yoldaşım bir kuru sazım, feleğin elinden yazılmış yazım. Geçti ömrüm daha gülmedi yüzüm. Baharım güz oldu, yazım kış oldu dedi bize Neşet Ertaş merhum. Emel Taşçıoğlu ustamıza kulak vereceğiz. Gerçek hikayesi olan türkülerden biri. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Aşık Muammer Badem'e ait idi. 1957 Amasya Gümüş Hacıköy doğumlu Aşık Özlemi'yi yahut Muammer Badem'i 2014 yılında kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Arkasında gerçek bir hikaye vardır bu türkünü demiştim açık kaynaklardan. Merak eden dinleyenlerimiz takip edebilirler. Kubilay Dökmetaş ustamıza kulak vereceğiz. Erzincan'dan, Kul Himmet'ten Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği, Muzaffer Sarı Sözen merhumun notaya aldığı bir türkü. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

Öre yazık, tükendi daneler kalmadı azık. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. Kul Himmet Üstadımın sözlerinden yakılan türküyü Kubilay Dökmetaş ustamızdan dinledik. Adile Kurt Karatepe Hanım'a kulak vereceğiz. Kayseri, Sarız ve Tunceli yörelerine kayıtlı bir eser. Aşık Nesimi Çimen'den derleyip notaya alan İhsan Öztürk. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Seher yeri sevdiğimden bir haber. Selamım tebliğ et kutbu cihana. Seher yeri sultanımdan bir haber.

Sevgili dinleyenler, Bir Çift Söz programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik şimdi. Son bölümde Muzaffer Ertürk ustamızın sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. İzmir'den kaynak kişi Ekrem Güyer'den Muzaffer Sarı Sözen merhumun derleyip notaya aldığı bir türkü. Uzun da kavak dalında sallanıyor, altında nazlı yârim eğleniyor. Bu türkünün kaynak kişisi Ekrem Güyer, aynı zamanda bütün memleket satında bilinen İzmir'in Kavakları adlı o meşhur türkünün de kaynak kişilerinden biridir ve klasik Türk müziğimizin önemli bestekarlarından biridir. 1921 Karaman doğumludur. 1954 yılında bir mide kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Ardında yine bir sanatkar Müzeher Güyer ve oğlunu bırakmıştır. Klasik Türk müziğinde o çok sevilen şarkı Unutturamaz Seni Hiçbir Şey Unutulsam Da Ben, onun eşi için yazdığı

yaktığı şarkılardan biridir. Yıllar sonra vefatının ardından eşi Müzeher Hanım da "Unutmadım seni ben, unutmadım, her zaman kalbimdesin" dizisiyle başlayan bir şarkıyla merhum eşine cevap vermiştir. Efendim, son bölümde Muzaffer Ertürk ustamızın sesinden dinleyeceğimiz bir İzmir türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Sürçülisan ettikse affola, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Sazın sözle buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin. Ve sunucunuz ben Kambernar, merhabalar diyoruz. Bu akşamki türkülerimizin dili olacak konumuz Mustafa Kızıltuğ. Sevgili Kızıltuğ, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Teşekkür Nasılsın, ederim. İyi misin? Önce onu sorayım.
1: Seni gördüm, daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Dinleyicilerimize kısaca Mustafa Kızıltuğ'u tanıtır mısın?
1: Kızıltuğ deyince Ali Kızıltuğ, tabii ki onun evladıyım. 4 kardeşten birisiyim. Babam türkülerini okumaya gayret ediyorum. Onun yolunda yürümeye çalışıyorum. Onun anılarını, hatıralarını yaşatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar türkülerini okumaya gayret ediyorum. Öyle hayat devam ediyor.
0: Yolun açık olsun diyelim. Eyvallah hocam. O zaman Ali Kızıltuğ'dan, babanızdan bir türküyle başlayalım mı?
1: Tabii ki, tabii.
0: Ne söyleyeceksiniz bize babadan?
1: Mekanımı sorma kardeş. Benim mahallem dert doludur.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, diline sağlık, sağ olasın, var olasın. Ali abi de öyle güzel şeyler yazmış ki.
2: Hep dertli yazmış babam ya. Vallahi
1: dertli gerçekten. İnsan dertli evet, yazar. Sevgili Mustafa Kızıltuğ, Ali Kızıltuğ'un oğlusun. Babanın yanında doğduğundan beri saz sesiyle, evet, türkülerle haşır neşir olduğun. Ama onun dışında bir yerden bir eğitim, bir kurs aldın mı? Ya da örnek olan kimler bu kültüre girmene?
2: Şöyle hocam, hatta rahmetli babam ölmeden önce ben bir iki tane böyle profesyonel arkadaştan bağlama dersi almak istedim. Biraz sazı çalmaya başladım. Babam bana dedi ki oğlum eksik çal ama benim gibi çal dedi. Oradan sonra o işi bıraktım. Eksik de çalsam, yarım da çalsam babam gibi çalmaya gayret ediyorum.
1: Babamın sözünden gideceğim.
2: Aynen diyorsun. Babamın sözünden gideceğim.
1: Yorundan gideceğim.
2: Aynen öyle hocam.
1: Yorun açık olsun.
2: Doğrusunda bu gerçekten.
1: Evet.
2: Zaten diğer sanatçı arkadaşlarımız enstrümanlarla zaten gerekli şeyi yapıyorlar. İcrasında sıkıntı olmuyor. Ben de mümkün olduğu kadar.
1: Ben de Ali Kızıltuğ gibi çalı söyleyeyim.
2: Aynen.
1: Diyorsun.
2: Eksik olsun da yarım
1: doğru
2: olsun da orijinal olsun,
1: olsun diyorsun. Evet. Yolun açık olsun diyelim. Evet. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili
2: tabii
1: Mustafa
2: ki
1: Kızıltuğ? Bize şimdi ne söyleyeceğim babadan yine?
2: Acele etme gönül sonunu bekle be. Karsın mı devran ne yana döner?
1: Buyurun.

0: Evet, Devran döndü işte, evet. Biz de hatırladık kendisini, evet, rahmetle anıyoruz.
1: Açın yasın canım.
0: Mekan ve cennet olsun diyelim. Sevgili Mustafa, dinleyicilerimiz derler ki Mustafa Kızıltuğ, Ali Kızıltuğ'un oğlu.
1: Evet.
0: Yüzlerce, binlerce defa babanla anıların, hatıraların vardır ama bizim de dinleyicilerimize paylaşmak istediğin bir anın var mı?
1: Ya babamla tabii ki çok çok güzel günlerimiz, anılarımız oldu. Ağladığımız günler de oldu, güldüğümüz günler de çok oldu ama benim hayatımda hiç unutamadığım bir anım var. Belki onu anlatmakta belki zorlanabilirim şu anda ama babam hayatını kaybetmeden yaklaşık bir sene önce köyümüz Mursal'da beraberiz. Yama dağımız var bizim. Oradan arabayla aşağı doğru geliyoruz. Arabayı ben kullanıyorum. Babam yanımda oturuyor. Tam köye girmek üzereyiz. Arabayı durdur dedi bana. Hayırdır baba dedim. Durur musun dedi. Durdum. Arabadan indi. Şöyle bizim bir köye bir baktı. Evimize baktı. Bir de yama dağına baktı. Şöyle biraz bir iki adım daha gitti. Orada durdu. Ben de arabada oturuyorum. Yani babam ne yapıyor diye şey yaptım. Gelir misin dedi bana. Hayırdır baba dedim. Bir şey mi var dedim. Bir gelir misin dedi. Orası da bizim Avaran'ın Kaşı dediğimiz bir yer. Oraya arabadan indim, yanına gittim. Buyur baba dedim. Ayağını şöyle yere vurarak, ben hayatımı kaybedersem beni buraya gömeceksin. Ben burada yatacağım oğlum dedi.
0: Vasiyet etti size.
1: Vasiyet etti. Baba ne diyorsun sen dedim ya. Oğlum bugün var yarın yok. Evet. Ama dedi öyle bir şey olursa beni Avaran'ın Kaşı'na, beni buraya defnedesin. Ben burada köyümde uyumak istiyorum dedi. Apar topar babamı aldım, eve gittik. Tabii ben çok moralim bozuldu. Aradan bir sene geçmedi işte. Ondan sonra işte biliyorsun tedavi süreci başladı.
0: İçine doğdu.
1: Ve orada yatıyor. Hani babam diyordu ya, benim o köylerden alacağım var diyordu. Artık benim de köyde bir alacağım var.
0: Büyük mekanı usta. Cennet, evet, olsun diyelim. Evet. Yattığı yerde incitmesin Cenab-ı Allah.
1: Ama benim için çok kötü bir anıydı.
0: Tabii hayat. Kolay değil yaşarken. Evet. Ama hayatın gerçeği de bu. Yapacak bir şey yok. Hazır bir an anlatmışken, Ali abi İstanbul'da özel bir televizyonda program yapıyor. Biz de konuk olarak gideceğiz. Kim var? İsmail Nar var, benim babam.
1: Evet.
0: Ben varım. Ali Balıktaş var. Ali abi var. Dördümüz bindik arabaya. Arabayı ben sürüyorum. İstanbul'a, hı, gidiyoruz. Yol boyu benim gözümden yaşlar geldi. Ali abi fıkralar anlatıyor. Babama da takılmayı çok severdi, evet, rahmetli. Babam da benim yanımda çok şey yapamıyor. Üstüne üstüne gidiyordu. Ama bizi güldüre güldüre İstanbul'a kadar götürdü. Dedim ki Ali abi televizyon nerede? Kamber ben bilmiyorum ki dedi. Ya Ali abi dedim, sen bir senedir buraya gelip gidiyorsun. Oğlum dedi, benim kız dedi alıp götürüyor, geri getiriyor. Ben dedi bilmem buralar dedi.
1: Doğru, İstanbul'da bambaşka bir yer.
0: Evet, öyle kardeşim, de bir anımız var. Evet. Rahmetli yad ettik. Bir türkü daha dinleyelim, evet, o zaman. Evet. Ne söyleyeceksin sevgili, evet, Mustafa, evet, bize?
1: Ara ki bulasın beni.
0: Buyurun.
1: Evet.

0: Ağzına sağlık, sağ
1: olasın. Kızıltı bir daha gelmez. Ara ki bulasın beni.
0: Evet, evet, kolay bulunmuyor. Bulamayız da.
1: Bu arada hocam sözünü balla keseyim. Aramızdan ayrılan bütün üstadlarımıza, bütün ozanlarımıza, aşıklarımıza rahmetler diliyorum.
0: Rahmet olsun.
1: Gerçekten hepsi bu kültüre çok büyük hizmetler verdiler. Çok güzel eserler yazdılar. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Özellikle size İsmail abi.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Hayatta olan, bu yola gönül vermiş kim varsa hepsine uzun uzun ömürler diliyorum.
0: Yüreğim var olsun, evet. Sağ olasın. Sevgili Mustafa, seni biraz dinlendireyim yine. Evet. Üç türkü üst üste söyledin. Evet. Nefesten hiç olmazsa. Bir türkü de dinleyicilerimize ben okuyayım. Divane Gönül diyorum, sözü müziği bana ait olan.

0: Tuzuna sadık ol. Tuzuna bir dost ile helal lokma yediysen tuzuna tabii sadık ol. Divane çok gönül güzel dedik.
1: Kalemine sağlık hocam. Gerçekten
0: teşekkür güzel ederim. Sağ olasın sevgili Mustafa. Senden de bir türkü dinleyelim. Ne okuyacağım babadan?
1: Sevda mıdır bu nedir? Onu okumak istiyorum hocam.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına sağlık, sağ olasın. Eyvallah sevgili hocam. Mustafa Kızıltuğ. Sevgili Mustafa, programımızın da sonuna yaklaştık. Davetimizi kırmayıp geldin, çok teşekkür ederiz.
2: Ben ayaklarına teşekkür ederim hocam.
1: Sağ olasın, var olasın. Yolun açık olsun diyoruz.
2: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Bize son olarak ne söyleyeceksin?
2: Son olarak bütün canlarımıza, bizi dinleyen bütün dostlarımıza, bizi burada konuk eden TRT camiasına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Türkülerle kalın diyorum. Nereye gidiyorsun vefasız yarim?
1: Diyorsun.
2: Evet, onu okuyalım.
1: Keyifle dinleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklar diliyoruz efendim.
2: Eyvallah. Buyurun hocam.

Harman olduğu, emeğin aşa dönüştüğü topraklardan sesleniyoruz. TRT Çukurova Radyosu'nun hazırladığı Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in İsmet Koçkar'dan derlediği ağrı türküsüyle başlıyoruz. Gülay Özer sizlerle. Konma bülbül, konma nergis dalına.

Zafer Sarısözen'in Ali Rıza Zorlu'dan derlediği Muğla türküsüyle Nursaç Doğan Işık sizlerle. Ben susadım sular isterim. Su deresi nereye gelir gösterin.

Osman Özdenkçi'nin Çekiç Ali'den derlediği Kırşehir türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kal Acem kızı.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle Hayal Has sizlerle. Bir gün başım alır çıkar giderim, bana dağlar olsun il dev.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Ahmet Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü İbrahim Can söylüyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır.

Alper Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlali'den derlediği Kars türküsünü Şerife Hatun'dan dinliyoruz. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar diye.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: birlikte sunacağız efendim sizler için Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş birbirinden güzel türküler hazırladık. Sizler de radyo başında inşallah bizlere eşlik eder, güzel bir akşam geçirirsiniz efendim.
1: Güzel bir repertuvar hazırladığımıza inanıyoruz bu evet. akşam.
0: Bizlere eşlik edecek olan orkestramız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ata Berk Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz hatta bas ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu abimiz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş kardeşimiz bu akşam bizlerle beraber olacak.
0: Evet efendim, güzel bir Urfa türküsüyle programa başladık.
1: Aynen.
0: Mektebin bacaları ders verir hocaları dedik.
1: Aynen.
0: Okulların tatil olduğu bugüne denk gelmesi de güzel oldu değil mi Şemsi abi?
1: Aynen, çocuklar karnelerini aldılar. Ellerinden öper. Eylül'de bugün takdir almıştı benim kız.
0: Maşallah,
1: ellerinizden öper. Havası 1500'lü bu arada.
0: Tebrik ediyoruz. Buradan tebrik ediyoruz.
1: Ellerinizden öper.
0: Öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz
1: aynen,
0: bu vesileyle
1: aynen.
0: biz de. Efendim, programa giriş yapmışken ben de şöyle güzel bir türkü seslendirmek istiyorum. Samsun'dan Aşık Yusuf Akyol'dan TRT Ankara Radyosu emekli kabak kemane sanatçısı Arslan Akyol ağabeyimizin buradan selamlar sevgiler olsun derlediği bir deyiş seslendireceğim. Sözleri Derviş Himmet'e ait. Ey gafil gel uyan ha bu gafletten.
1: Esra Ekinci de muhteşem okur bu türküyü. Hep beraber dinliyoruz.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de eline emeğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Esram, bu akşam Şampiyonlar Ligi grubu var ha.
1: Maşallah. Vallahi. Evet. Sazlarımıza nazar değmesin.
0: Bir taraftan evet. Gökhan Karakaya, bir taraftan Fatih Koçer, bir taraftan Cemil Altun. Ya maşallah, ya maşallah.
1: Çok şükür hepsi.
0: Ataber kardeşimiz bizimle.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Ömer abim bizimle. Nasıl, iyi miyiz? Keyifler iyi mi?
2: Efsane.
0: Hep türkü söyleyecek değiliz canlarım. Arada değil mi yani? Bir sohbet etmek lazım.

0: Gökhan Hanım nasılsın?
1: İyiyim, siz
0: Çok iyi gördüm
1: nasılsınız?
0: seni.
1: Gayet iyi.
0: Özlemiştik.
1: Evet, ben de öyle.
0: Vallahi hasret gidermiş olduk.
1: Evet, iyi ki bir aradayız.
0: Çarşamba Fatih'imle beraberdik. Maşallah gözlerim parlıyor. Var olasın.
2: Evet,
0: Esra'm.
2: şimdi ben sıramı savdım. Sıra Şehmuz Esenkuş'ta. O güzel sesinden hangi türkü dinleyeceğiz?
0: Evlerini Niyonca diyelim.
2: Biz de
0: Şöyle bir
2: keyifle dinleyelim.
0: Şanlıurfa'ya gidelim. Bir seslendirmeye
2: Haydi
0: çalışalım.
2: bakalım.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet efendim, Şeyh Muz Esenkuş'tan dinledik. Evlerinin önü yonca. Ben de çok severim, dayanamadım eşlik ettim abicim sana.
2: İyi yapmışsın. Arkadaşların da ellerine kollarına sağlık. Güzel oldu, keyifli oldu bence.
1: Evet. Yine Anadolu'yu dolaşmaya devam edelim. Amasya'ya gidelim şimdi. Aşık Özlemen'in çok sevdiğim bir türküsünü seslendirmek istiyorum. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Arkasından da Diyarbakır'a doğru, sizin memleketinize doğru gidiyoruz şimdi abi. Üstüne. Esti Bahar'ın nesimi, ne hoş edalı kesimi.
2: Esra Erekinci sizlerle.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel oldu.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de bana eşlik ettin. Çok daha güzel oldu.
0: En büyük bir keyifle eşlik ettim. Dayanamadım
1: ne
0: da.
1: Ne güzel. Burada büyük bir aileyiz.
0: Ne güzel oldu. Evet. Tabii ki. Seninle beraber türkü söylemek büyük bir şeref Esra.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür vallahi ediyorum abicim. Şimdi ben de sabırsızlıkla senin okuyacağın türküleri bekliyorum.
0: Her hafta klasikleşmiş
1: değil mi?
0: Şeye geldik değil mi? Zamana geldik.
1: Zannediyorum. Bir şeyimiz Esenkuş klasiği.
0: Eyvallah eyvallah. Güzel bir uzun hava okumaya çalışalım. Bu uzun havayı sanırım Cemil Altun abimiz de çok seviyormuş. Okumuşken ona da armağan edelim. Evet. Tüm türkü severlere gelsin. Ona bir de güzel bir türkü de bağlamış olalım.
1: Tabii ki.
0: Bu dünyada üç şey vardır. O üç kıymetli şey var ya, biri ana, biri baba, bir de yar vardır.
1: Ne güzel söyledin.
0: Onlara da gelsin.
1: Dinliyoruz.
0: Eyvallah kardeşim.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. TRT Türkü'de Türkiye Evi programındasınız. Şeyhimiz Esenkuş ve Esra Erekinci'den canlı canlı türküler dinlemektesiniz. Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şeyhimiz abi. Çok güzeldi ve seni burada canlı dinlemek de gerçekten çok büyük bir ayrıcalık.
2: Beraber.
1: Evet.
2: Seni dinlemek de bizim için büyük bir şeref, büyük bir keyif. İnanıyorum ki tüm türkü severler şu an büyük bir keyifle bizleri dinliyorlardır.
1: İnşallah. Bağlama açışını da sevgili Gökhan Karakaya çok güzel yaptı gerçekten.
2: Hani belki güzel okumuş olabilirim de ama bana okuttu yani Gökhan'cığım.
1: Sazların yeri büyük tabii ki.
2: Eline koluna sağlık. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin.
1: Evet efendim, programı yaraladık. Devam edelim onun için.
2: Esra'nın her hafta yaptığı şey.
1: Biz süre istemiyorsun değil mi?
2: 15 dakika etti baba.
1: Doğru. Yine hatırlatalım da biz. Evet.
2: Şimdi su gibi akıp gidiyor vallahi.
1: Mehmet Siski.
2: Acaba uzun hava mı 20 dakika sürüyor onu mu?
1: Değil mi?
2: Şaka.
1: Evet, Mehmet Siski hocamızın hem kaynaklık ettiği, hem derlediği, hem de notaya aldığı iki güzel türkü seslendireceğim. İlk türkümüz Yollar Seni Gide Gide Usandım, Ayağıma Diken Battı, Gül Sandım. Arkasında da hareketlenelim. Ay doğar aşar gider, kızlar Maraş'a gider.
2: Eyvallah.
1: Haydi bakalım.
2: Esra Erekinci sizlerle, Mehmet Seski hocamıza da buradan selamlar, saygılar sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Senin de abicim bana eşlik ettin. Çok teşekkür
0: Dayanamadım canım, bu
1: ediyorum.
0: kadar güzel türküler
1: Evet.
0: okunuyorsa ve bu güzel türküleri de çok güzel icra eden güzel
1: Estağfurullah.
0: kalpli kardeşim, muhteşem sesli kardeşim Esra olursa tabii ki
1: Estağfurullah.
0: eşlik edeceğim. Benim için
1: Yakanlar,
0: büyük bir şereftir.
1: teşekkür ediyorum. Yakanlar güzel yakmış. Biz de onları dillendirmeye çalışıyoruz
0: Aynen öyle.
1: açıkçası.
0: Aynen öyle.
1: Evet efendim, hiç vakit kaybetmeyelim. Şehmuz Esenkuş'tan çok güzel türküler dinleyeceğiz. Galiba bunlardan bir tanesini de armağan edeceksin.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Bir önce Şanlıurfa'ya gideceğiz. Kara Çadır'ın kızı diyeceğiz. Ondan sonra Adıyaman'ımızın yine güzel bir türküsü Havalar Ayaz diyeceğiz. Ama ondan önce baş tonmeisterimiz Ali Taşoğlu abimizin çok sevdiği bir arkadaşı, bir dostu. Adıyamanlı aynı zamanda. Zeynel Daşkıran için de söyleyeceğiz ve tüm Adıyamanlara gelsin diyelim.
1: Selamlar, sevgiler olsun buradan gönderiyoruz ve
0: Eyvallah.
1: Şeyhimiz Esenkuş'u mikrofon başına alıyoruz.
0: Geçiyorum o zaman
1: Haydi
0: Esra.
1: bakalım.

0: Ağzına, gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esen Kuş.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Gerçekten oralara götürdün bizi. Türkülerin içinde, kültürümüzde ne varsa gerçekten hepsi o kadar güzel anlatılmış ki.
1: Aynen öyle.
0: Düğünümüz, derneğimiz, cenazemiz, değil mi? Acımız, hüznümüz ve yörelerin adet ve gelenekleri de aslında çok güzel aktarılmış. Mesela çağırın gelsin kardeşini, atın başını tutsun.
1: Aynen,
0: hani
1: aynen.
0: Bunların hepsi aslında türkünün içinde o yörede işte kına nasıl oluyor, düğün nasıl oluyor? Hepimize bir asla rehber.
1: Aslında işte geleneğimiz, göreneğimiz bir şekilde hani her ne kadar bir melodi olsa içinde ama
0: tabii,
1: sözlerle apaçık anlatılmış. Zaten onun için en büyük özelliği bu.
0: Kesinlikle öyle. Bilmediğimiz kelimelerin çoğunu da aslında türkülerin bu içeriğinden öğrenmiş oluyoruz. Benim eşim Türkçe öğretmeni. Bazen bir kelime sorar. Ben bilirim. Nereden biliyorsun bunu diye şaşırır. Ben de hemen türküyle örnek veriyorum. İşte şurada geçiyordu, bunu anlatıyordur diye. Gerçekten çok zengin bir kültürümüz var.
1: Aynen. Zaten hani bir türkünün mesela hangi işte bölgeye ait olduğunu öncelikle nereden anlarız? Şivesinden.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şive bize her zaman çok büyük bir yol olmuştur.
0: Evet.
1: O yörenin aynı zamanda en büyük karakterlerinden biridir.
0: Kesinlikle tabii. Öyle. Çok şükür ki biz de bu kültürle tanışmışız. Biz de bu kültüre doğmuşuz.
1: Ya
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Şanslıyız
0: evet.
1: ya Esra'm ya.
0: Gerçekten.
1: Vallahi Türk halk müziğine hizmet etmek, icra etmek, daha doğrusu icra etmeye çalışmak, hani ne kadar icra edebiliyoruz hani onu biz bilemeyiz.
0: Tabii
1: Takdir
0: ki. Tabii
1: elbette ki halkımızındır.
0: Hı hı.
1: Radyoları başında bizi dinleyen türkü severlerindir ama onurluyuz ya.
0: Evet.
1: Gerçekten de.
0: Çok şükür.
1: Çok kıymetli bir meslek icra etmeye çalışıyoruz.
0: Çok şükür. Bu akşam da elimizden geldiğince türkülerimizi dinleyicilerimize aktarmaya gayret ettik. Şehmuz abi hiç sevmiyor program sonlarını ama programın sonuna geldik Şehmuz abi.
1: Sana bırakıyorum o zaman Esra.
0: Evet efendim. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye ve programının daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofonda ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esen Kuş.
0: Sizlere Anadolu'nun dört bir yanından türküler söylemeye çalıştık efendim. Muhteşem orkestramız bağlamalarda Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ataberk Eroğlu ve ritim sazda Cemil Altun.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise sevgili yapımcımız Mehmet Taha Arkan kardeşimiz, baş tonmeisterimiz, saygıdeğer abimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateşti bu akşam.
0: Evet efendim sizinleydik. Doğu Anadolu'dan derlenen iki güzel halay türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın.
1: Dostça kalın,
0: hoşça
1: hoşça kalın.
0: Kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, Mesut Kılıç ben. Bir Kayseri türküsü olan Gesi Bağları'nı istiyorum.